0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır.

0: ya.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
7: Ben mi? 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen iştirak edecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde COP31 ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı. Bakan Murat Kurum, COP31 eylem gündeminde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için sıfır atık yaklaşımlarını ve metan gazının azaltılmasına öncelik verdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz açıklamasında bulundu. Kamuoyunun takip ettiği Atlas Çağlayan davasında sanık için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe futbol takımının 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu. Trabzonspor Kulübü Muhammed Çağ'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiralandığını açıkladı. Süper Lig'e veda eden Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kadın milliler 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi. ABD Federal Soruşturma Bürosu, stadyumlarda yapılacak turnuva karşılaşmalarında yasaklanan insansız hava aracı kullanımı konusundaki uygulamanın takibi için harekete geçti. ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü. Anadolu Efes basketbol takımı ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığını duyurdu. Takımda bir diğer ayrılık ise ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yaşandı ve yolların ayrıldığı açıklandı. Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi Fenerbahçe Beko ve Asvel'in lansmanlarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Wollnitz'i 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. Türkiye Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen Wildcard özel davet kontenjanıyla 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezip görülebilecek alanları her hafta yeni bölümlerle ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle Göleti ve Soysallı Milli Parkı'yla ön plana çıkan ve bol bol ziyaretçi ağırlayan Develimize bağlı Soysallı Mahallemizi gezeceğiz. Aynı zamanda Soysallı'da manda yetiştiriciliği çok fazla. Bununla birlikte manda yoğurdu, manda kaymağı, manda tereyağı da çok meşhur burada. Onu da görüntüleyeceğiz ve hadi gezimiz başlasın. Soysallı'da ilk olarak Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Erciyes'in eteklerinde, Erciyes'in suyuyla beslenen bu güzel gölet insanlara dinlenme alanı oluyor. Aynı zamanda arkamızdan akıp giderek dere şeklinde Sultan Sazlığı'na dökülüp o bölgeyi besliyor. Çok güzel bir görüntü var. Yeşil bol, ağaç bol. İç kısımda bir de tesis var. Aynı zamanda gençlerin spor yapabileceği iki tane voleybol sahası var ve tabii ki çocuklar için de alanlar mevcut. İnsanlar burada gelip bir nefes alıp şöyle doğanın kokusunu içlerine çekiyorlar. Berrak da bir suya sahip, su görüntüsü ve mavi görüntüyle yeşil görüntüyü aslında bir arada görebildiğiniz Kayseri'de güzel alanlardan bir tanesi. Tesisin içerisinde, suyun içerisinde biraz gezinti yapabilmek için botlar da var. Birazdan onu da ekrana getireceğiz. Ama gerçekten doğası, yeşil ve mavinin bir arada oluşu büyüleyici.

Evet, belki denizimiz yok ama Soysallı Milli Parkımız var. Belki gemimiz yok ama Yunus bisikletimiz var. Soysallı Milli Parkı'nda göletin içerisinde bu Yunus bisikletle tur atıp şöyle keyiflenebiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi bu güzel görüntü, suyun görüntüsü insanı hakikaten dinlendiriyor. Bacakları biraz yorsa da bu Yunus bisiklet çok keyifli.

0: O kadar güzel, o kadar bereketli bir aydayız ki Soysallı'nın meraları yemyeşil, sarı sarı çiçeklerle dolu. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan mandalar da şu anda burada otlanıyorlar. Sabah saatlerinde mandalar meralara geliyor, akşama kadar otlanıyor. Saat 4 civarında da çoban saldığında hepsi kendi evini, ahırını buluyor. Yöre halkı için çok önemli bir geçim kaynağı dedik. Aynı zamanda şifalı sütü, yoğurdu, kaymağıyla da hastalara gerçekten şifa dağıtıyor. Mandanın yoğurdu, sütü, tereyağı. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki ağaçların arasında bir mera alanındayız şu anda. Ve çok sayıda manda da arkamızda otlanıyor. Soysallı'nın suyu bol, yeşili bol, bereketli bir alan. Sizleri Nurettin Erciyes'le tanıştıracağım. Nurettin Bey Soysallı'da manda süt ürünleri üretiyor. Tereyağı var, kaymak var, Evet. Yoğurt var, ayrıca süt var.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyilik güzellik ablacığım. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok sağ olun.
1: Nurettin Erciyes. Yaklaşık 8 yıldan beri manda çiftliği işletmesiyim. Ayrıca de üreticisiyim yani. Manda ürünleri. Manda yoğurdu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanında gördüğünüz gibi manda kaymağı.
0: Evet.
1: Tereyağısını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Manda salamura peyniri yapıyoruz.
0: Oh.
1: İnşallah ilerleyen dönemlerde manda taze peynir de yapacağız.
0: Çok güzel.
1: Hizmetlere sunacağız Allah izin verirse.
0: Şimdi mandanın sütünün lezzeti farklıdır. Evet. Doğal olarak yoğurdunun, tereyağının, peynirinin tadı da farklıdır. Ama ekstra olarak çok sağlıklı, şifa dağıtan bir süt aslında bu. Biz biliriz, halk arasında da çok yaygın bir şekilde sarılık hastalığının mesela tedavisinde kullanılan bir süt ürünü. Ekstra eminim sizin ekleyeceğiniz şeyler vardır.
1: Evet, yani bu bizden alan müşterilerimiz söylüyorlar zaten. Manda yoğurdunun, özellikle sütünün anne karnındaki bebeğe bile faydası olduğunu, yani
0: 3-5 ya doğduğundaki sarılığına bile iyi geliyormuş.
1: Hem doğmadan hem doğum yaptıktan sonra yani
0: bebeğe. Anne hem hamileyken yiyecek, evet, hem süt verirken yiyecek.
1: Evet. 3 gün veya bilemedim 5 gün içerisinde geçtiğini söylüyorlar.
0: Ne kadar
1: yani, bu derecede kaliteli.
0: Dediniz ki kadınlar mesela cilt sağlığı için de
1: evet,
0: kullanabilir, tüketebilirler. Dedi.
1: Yani biz tüketiyoruz. Yani nemli tutuyor, yağlı tutuyor. Ama çok güzel yani, böyle parlak gösteriyor bizi.
0: Peki kaç kilo süt veriyor hayvanlar? Ne kadar yoğurt çıkıyor? Ne kadar peynir, yağ oluyor?
1: Bizim bölgede, biz Anadolu mandası tabiriyle bilinen 3 kilo 5 kilo arasında. Tabii yüksek verimli olan mandalar da var. Bizim Büyükşehir Belediye'miz bize manda boğası verdi. Yüzbelli, hibeli.
0: Evet.
1: İnşallah gelecek dönemlerde sütlerin artacağını biliyoruz.
0: Verim artacak.
1: Verim artacak.
0: Tabii bu manada devletimizin de dediğiniz gibi belediyelerimizin de güzel teşvikleri var. Yani.
1: Var, var. Yaptılar bize. Destekleri var bize. Hı. Manda Birliğimizin, tabii Mendup Başkan'a buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Yani bize manda boğası verdi.
0: İnşallah verim artacak.
1: Zamanında, zaman gelince göreceğiz.
0: Peki geçim kaynağı olarak tercih edilir bir şey mi? Geçimimizi vallahi sağlayabiliyor musunuz?
1: Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz, Allah'a şükür. Allah bundan geri koymasın.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Nurettin Bey.
1: Ne demek efendim?
0: Hakikaten o kadar güzel tutmuş ki bakın şöyle taş gibi bir yoğurt. Üzerinde de yine kaymağı da var. Bakalım lezzetine de. Yoğurt da zaten tereyağı gibi. Gerçekten harika. Ellerinize sağlık. Şimdi bir iddianız var. Bizim yoğurtlarımız taş gibi olur.
1: Evet.
0: Devrilse de dökülmez, yıkılmaz diyorsunuz Nurettin Bey. Onu göreceğiz.
1: Biz öncelikle el yapımı yapıyoruz. Bizim yoğurtlarımız,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, bu önemli bir detay.
1: Görenler diyor ki fabrika usulü diyor ama öyle değil. Biz el yapımı.
0: Bakın.
1: Testinde yapalım.
0: Allah, yoğurda bakın efendim. İbrahim Muhtarım ne diyorsun
2: yani,
0: bu işe?
2: Bir numara.
0: Bir numara
1: çok
0: değil mi?
1: Çok kişi de inanmıyor
2: numara,
1: yani. Yoğurdumuzun kapalı olduğuna inanıyor. Siz de yakından
0: hayır,
1: görebilirsiniz.
0: Hayır, hiçbir ya şey yok. Yani öyle kapak falan yok. Yoğurdu ters çevirdik. Bana mısın demedi, yerinden bile kıpırdamadı.
2: Evet, çok sağlam, kaliteli bir yoğurt yapıyor. %100 organik.
0: %100 o. Evet, bu detay önemli muhtarım. Organik, Soysallı organik. Mahalle muhtarımız Hacı İbrahim Bey de bizimle, evet, birlikte. Ne diyelim valla, yani güzel bir çalışma.
2: Mandalarımızı gördünüz, yayıldığı yerde, evet, gördünüz, evet, çektiniz.
1: Evet. Tamamen doğal.
2: Organik.
1: Tamamen doğal.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Katkısız mı?
0: Katkısız, %100.
2: %100.
0: Yani meralarda otlanıyorlar, geliyor burada güzelce sağlıyor. Mis gibi yoğurtlar, tereyağlar, peynirler de bizzat şu arkamızda gördüğünüz alanda Nurettin Bey ve ailesi tarafından doğal yollarla mayalanıp sofraya geliyor. Evet. Bölümümüzün sonu. sonuna geliyoruz. Tekirden veda etmek istedik. Aslında çok güzel, güneşli bir güne başlamıştık ama günün sonuna doğru hem dolu hem de yağmur yağdı. Bu güzel görüntüyle veda ediyoruz. Tekir biliyorsunuz Erciyes'in sularıyla beslenen o kadar güzel bir gölet ki aynı zamanda karavanların ve çadırların da kurulduğu bir yayla Tekir. Yalnız bu sene yağışların bol oluşundan dolayı Tekir'in suyu taştı ve üzerinde bulunan karavanları da suyun içinde bıraktı aslında bakarsanız. Dağda hafiften artık karlar eridi. Tüm sular gerçekten dolup taşıyor Kayseri'de. Dağın görüntüsünde de karların eriyip bir görüntü oluşturduğunu görebiliyoruz. Karlar eridi, Tekir yaylası coştu, Tekir'in suları coştu. Biz de bugün bölümümüzün sonuna geldik. Soysallı'yı ziyaret ettik Gezici Radar ekibi olarak. Haftaya yeni bir bölümde, yeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Geçen sonbaharda 116 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış dalgasıyla 60 bin dolar sınırına kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte kripto para piyasası 8 ay içinde 1,2 trilyon dolardan fazla değer kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki tüm kazançlar silindi. Meksika'nın Güney Afrika'yı konuk edeceği açılış maçıyla başlayacak Dünya Kupası'na sadece 2 gün kaldı. Takımlar Kuzey Amerika genelindeki kamplarında hazırlıklarına son şeklini verirken, turnuva daha başlamadan vize krizleri gündeme damga vurdu. Bir milletvekili İngiltere ve Galler'deki 32 hayır kurumunun yasa dışı kabul edilen İsrail işgal birimlerine en az 28 milyon sterlin bağışta bulunduğunu açıkladı. Kanada polisi eski bir Air Canada pilotunun yıllarca uygun finans olmadan uçtuğu gerekçesiyle suçlandığını duyurdu. Yapılan yeni bir araştırma, Avrupa'nın Amerikan güvenlik garantisine olan güvenliğinin tarihi bir düşüş seviyeye gerilediğini ortaya koydu. 15 ülkede gerçekleştirilen ankete göre Avrupalıların sadece %10'u ABD'yi bir müttefik olarak görüyor. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde Ay'a ayak basamayacak veya Ay'ın yakınına gitmeyecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı üzerinden ABD'ye ait bir APEC helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi. Filipinlerin Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın Okinawa ve diğer bölgelerine tsunami dalgalarının ulaştırıldığı bildirildi. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde, yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. ABD ve İran arasındaki ilişkilerin diplomasi masasıyla askeri misillemeler arasında gidip gelmesi, piyasalarda belirsizliği tırmandırırken, yatırımcılar Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların gölgesinde bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine kilitlendi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 89.61 dolardan işlem görüyor. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Festivali 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı buluşmalarından biri oldu. Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik Sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42.163.586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Tarım sektörüyle ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da, papayadan mangoya, ejder meyvesinden çarkıfeleğe kadar 40 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz açıklamasını yaptı. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1.38 ile mevduat faizinde gerçekleşti. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.14, euro 53.36, gram altın 6.340, çeyrek altın 10.342 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı, Tomarza 23, Felahiye, Özvatan, Bünyan ve Sarız 24, Develi, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas 24, Nevşehir 25, Kırşehir 26, Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
2: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmalarıyla işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babayilere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babayilik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Bahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle yani Rum şekliyle geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi saray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi, yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim

0: Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin faz 3 dönemine ilişkin lansman programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Evet biz sanayi şehriyiz. Evet biz ticaret şehriyiz. Ancak biz çok büyük bir de tarım şehriyiz. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de bitkisel üretimde bizim şehrimiz 5. sırada. 4.9 milyon ton. 5 milyon ton ürünle bitkisel üretimde Türkiye 5.'si durumundayız. Ekili alan büyüklüğünde yine 5.'yiz. Yine özellikle tarımsal ihracatta 30 milyon dolardan 139 milyon dolara ihracatı bir yıl içerisinde yükselmiş bir şehiriz. Ama öz eleştirim şurada. Biz sanayi şehriyiz derken gururla sanayi şehriyiz diyoruz. Ticaret şehriyiz derken göğsümüzü gere gere ticaret şehriyiz diyoruz. Ama Türkiye'ye bu kadar tarımda katma değer üretmiş, hayvancılıkta ilk 10'da olan bir şehir olarak sanki tarım şehriyiz derken böyle onu gerilerde tutup sanki milletvekilimizin dediğiyle de paralel olarak söylüyorum. Daha böyle bir eziklikle tarım şehri kısmını söylüyoruz. Biz tam da bir tarım şehriyiz.
2: TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, üreten şehirlerin finansman yükü hafifletilmeli, KOBİ'lere krediler sağlanmalı, Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor buluşmaları kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini cevapladı. İlahiyatçı Osman Hisar, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınındaki Geleceğe Mektuplar programında moderatör Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlayer'in sorularını cevapladı. Hisar şunları söyledi.
4: Maneviyat ve ilim veya maneviyat ve başarı çok çok önemli. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilk oku emri Rabbinin adıyla oku. Evet. Yani oku ama sadece dünyada kazanmak için değil, Rabbinin büyüklüğünü tanı, ona kul ol. Eğer maneviyatı eksik bir ilim elde etmişsek, kazanç elde etmişsek nasıl oluyor? Küçük küçük çocukları satan bir doktor olunabiliyor.
5: Allah korusun. Evet çok doğru.
4: Maneviyat olmazsa kitleleri yok eden bir mühendis olunabiliyor.
5: Evet. Evet.
4: Yine maneviyat olmazsa eğer helal haram denmeyen bir yönetici tipleri çıkıp
5: evet.
4: Adaletten uzak. Liyakatten uzak çok, bir çok şey oluyor. Evet. Onun için maneviyat çok çok önemli. Zaten gençlerimizi bunu yakalaması çok önemli. Okumaktan maksat Allah'ı tanımak.
5: Evet.
4: Yani edepli olmak, ahlaklı olmak, adaletli olmak. Bunlar çok önemli şeyler. Yani biz eğer kuru kuruya gençlerimizi, ki son dönemlerde onu da gözlemliyoruz, yani sadece okumak ve kuru bir diploma almak değil, edepli, ahlaklı, dürüst bir nesil yetiştirmek bizim en öncelikli hedefimiz olmalı. Zaten bu konuda da Allah sizlerden razı olsun, büyük aile platformu olarak bunun çok üzerinde duruyorsunuz ve çok da büyük çalışmalarınız var.
2: AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren kaleci Bilal Bayezid veda mesajı yayınladı. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon 50 bin adet makaron ve 394 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Koca Sinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 2 adet villa arsası, 1 adet konut arsası ve 3 adet ticaret arsasını %20 peşinat ve 12 ay taksit imkanıyla satışa sunuyor. Kayseri Spor tarafından yapılan yazılı açıklamada sportif direktör Muhammed Türkmen ve teknik direktör Erling Mo ile yolların ayrıldığı belirtilerek teşekkür mesajı yayınlandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12

0: ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmall AVM'de. Profilo Kumsmall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
2: Ben mi? 19.30.
3: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen iştirak edecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde COP 31 ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı. Bakan Murat Kurum, COP 31 eylem gündeminde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için sıfır atık yaklaşımlarını ve metan gazının azaltılmasına öncelik verdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz açıklamasında bulundu. Kamuoyunun takip ettiği Atlas Çağlayan davasında sanık için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe futbol takımının 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu. Trabzonspor Kulübü Muhammed Çağ'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiralandığını açıkladı. Süper Lig'e veda eden Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kadın milliler 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi. ABD Federal Soruşturma Bürosu, stadyumlarda yapılacak turnuva karşılaşmalarında yasaklanan insansız hava aracı kullanımı konusundaki uygulamanın takibi için harekete geçti. ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü. Anadolu Efes basketbol takımı ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığını duyurdu. Takımda bir diğer ayrılık ise ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yaşandı ve yolların ayrıldığı açıklandı. Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi Fenerbahçe Beko ve Asvel'in lansmanlarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Wolnitz'i 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. Türkiye Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen Wildcard özel davet kontenjanıyla 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikinciliği elde ettik. E, İsmim Dilek Atik. 1976 Kayseri doğumluyum. Erciyes Üniversitesi Maliye mezunuyum ama yapmadım bölümümle alakalı bir iş. Öğretmenlik yaptım. Arkasından sosyoloji okudum. Aile danışmanlığı yaptım. Otelimizin restoran kısmında 2 senedir suşiyi işletmeye başlamıştık. Yani ürünlerin yanında, diğer ürünlerin yanında suşi vermeye başlamıştık. Sonra bu Kayseri'de böyle bir pazar olduğunu fark ettik. Ve bunun kesinlikle daha böyle ayak altı, insanlara, öğrencilere yakın bir yerde olması gerektiğine karar vermiştik ki 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman arkasından oğlumun adına böyle bir yer açma kararı aldım. Mr. C Sushi, Şevki Eren Albayrak, S.A. olarak geçiyor. Genelde deniz zannediliyor. Çünkü İngilizce'de deniz biliyorsunuz. Yalnız Şevki Eren Albayrak'ın kısaltılmış hali, yani 2021 yılında motor kazasında kaybettiğim oğlumun ismi oluyor. Onun anısına yapıldı. Bu arada Kayseri'de ilk sushi restorantıyız. Halkımıza 3,5 senedir hizmet veriyoruz bu alanda. Size pastırmalı sushi yapıyorum. Neden pastırmalı sushi yapıyorum? Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. Modern yöresel alanda nasıl? Yani uzak doğu mutfağını bizim yöreselimizle senkronize bir şekilde bir ürün çıkartma kararı aldık. Ve pastırmalı sushi bu şekilde ortaya çıktı. Çok beğenildi. Pirinç yaprağıyla yapıyoruz pastırmamızı. Şimdi Kayseri'de olmayan bir şey yapmak biraz beni heyecanlandırdı açıkçası. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Ve değişiklikleri çok severdi. Farklı şeyleri çok severdi. Onu sushi ile anlam gerektiği inancı olduğu için bu yola başvurdum. Ve çok zor bir alan olduğunun farkındaydım. Başlangıçta sushi gerçekten tanınmıyordu. Yani bir pazar yoktu. Aslında biz pazar var gibi düşündük ama çok dar bir pazar vardı. Sushi'yi tanıtmak için çok emek

0: solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Büyük bir girişimcilik örneği gösterdiğimizi düşünüyorum aslında. Yani bazı anlarda niye bu kadar zorlatıyoruz? Acaba başka bir tarzla mı ilerlesek dediğimiz oldu. Ama sürekli sebat ettik, öyle söyleyeyim. Yani bunun oturacağını, bu pazarın oluşacağını inancımız vardı. Ama muhakkak kırılma noktalarımız oldu. Yalnız emeksiz kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şu an mesela biz sushi restoranı açtık deyip sadece otursaydık, kesinlikle bu sushi restoranı şu anda kapalıydı. Yani Kayseri'de öyle bir restoran yoktu. Niye derseniz, kesinlikle tutundurma çalışmaları, reklam çalışmaları, tanıtım çalışmalarına çok fazla ağırlık verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi başarı herkese göre değişir. Neyi hedeflediğinize göre de değişir. Yani başarı benim için burayı ayakta tutmaktı. Daha doğrusu hayatımı kontrolünü ele alabilmekti. Zor süreçlerden geçtim. Evladımı kaybettikten sonra 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Saygı gösterdim. Bu aşamada ayrılma sürecim oldu. Çocuğumun travmasını henüz atlatamadan böyle bir travma ile karşılaştım. Ve kendi hayatımı tekrardan oluşturmakla alakalı, bence bu kadınlar için ve kendim için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Kendim bir hedef koydum ve bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. İş kurmak isteyen kadınlara en önemli tavsiyem, ilk önce o kuracakları işin elemanı olsunlar. Kesinlikle bu işe çekirdekten gelmiş olsunlar. Bu işin mutfağını çok iyi biliyor olsunlar. Ve o işin hammallığını yaptıktan sonra kurgulamaya başlasınlar. Hiçbir şekilde emeklerini göz ardı etmesinler, emek versinler. Kesinlikle emek vermeden hiçbir şey olmadığını ben 4 senede çok iyi anladım. Elemanlarıyla ilişkisini güzel tutsunlar. Kar zarar analizlerini çok güzel yapsınlar. Ortak gerekiyorsa ortak seçimine çok dikkat etsinler. Burada benim de değerli bir ortağım var. Mr. C Sushi franchise verecek. Birkaç firma daha olacak. Mr. C Sushi çok büyük bir şirket haline gelecek. Kesinlikle ben hala hedefim bu. Hala inancım bu. Bir insanın inancı olmazsa, altını bunun doldurmazsa emekle, kesinlikle bir yere varacağına ben inanmıyorum. Önereceğim nokta, ne için başarılı olduğumu ben buna bağlıyorum, öyle söyleyeyim size. Hala hedefim var, hevesim var. Hiçbir zaman gözümün önündeki şablon kötü değil.
1: Nasıl başardım sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yalın ile karşınızda olacağız.

0: 30 Mart 1980'de Nişantaşı İstanbul'da doğan Yalın, ilkokulu Ataköy İlköğretim Okulu'nda okudu. Annesinin adı Figen, babasının adı Kamil olan sanatçı, gazeteci Ferai Tınç'ın yeğeniydi. İlkokul yıllarında pilot olmak isteyen Yalın'ın müziğe ilgisi, babasının evde ona gitarıyla Gypsy King ve Enrico Macias şarkıları çalmasıyla başladı. İlk bestelerini Saint Michel Fransız Lisesi'nde okurken, Yurda Erdoğlu ve Doğan Canku müzik okullarında gitar dersleri alırken yapmaya başlayan Yalın, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladığı dönemde beste çalışmalarını hızlandırdı ve albüm yolunda ilk adımlarını attı.
1: Düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktım.

zaferin. Yalın, beste çalışmalarını hızlandırdıktan sonra Kargo isimli müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk'le beraber albüm hazırlıklarına başladı. Selim Öztürk'ün prodüktörlüğünde kaydedilen yine Kargo grubundan Serkan Çeliköz'ün klavyeyi, Burak Karataş'ın bateriyi üstlendiği ve tüm şarkıların söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu Ellerine Sağlık albümü 2004 yılının Mart ayında Universal Music etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı Zalim büyük ilgi gördü ve ilk haftasında 200 bin satış rakamına ulaştı. İlk ayın sonundaysa 300 bin satış rakamına ulaşan Ellerine Sağlık, 4 ay gibi kısa bir sürenin sonunda 500 bin satış barajını aştı. Böylece Universal Music'in en çok satan albümler listesinde Guns N' Roses'dan sonra gelerek 4. sıraya kadar yükseldi. Albüm bunların da yanı sıra MÜYAP'ın yılın en çok satan albümleri listesine girmiş oldu. Albüm dijital platformlarda da büyük ilgi görmüş ve 1 milyon 700 bin adet şarkı indirilmesiyle satış rekoru kırmıştı. Böylece albümün dijital platformlardan kazandığı ciro 2 milyon doları buldu.

0: dedikleri var ya.
1: Zalim şarkısının ardından Sonsuz Ol ve Günaydın şarkılarına klip çeken Yalın, bu üç şarkısıyla da MTV World Chart Express programında birinci sıraya yükselmiş, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde de listelere girmişti. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan erkek sanatçı seçilen Yalın'ın Zalim şarkısı, Arnavut şarkıcı Rovena Stefa tarafından Zemer ismiyle, Bulgar şarkıcı Tony Storara tarafından Gresnika ismiyle yorumlanmıştı. Ayrıca şarkı Yunanca, Rusça, Sırpça ve Arapça gibi dillere de çevrildi. Albüm, 2010 yılında NTV kanalı müzik jürisi tarafından seçilen son 10 yılın en iyi yerli albümleri listesinde 10. sırada yer almıştı. Albüm sonrası çıktığı turnede İstanbul'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu ve Rümeli Hisarı başta olmak üzere Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde 40'a yakın konser verdi.

Yalın, Ellerine Sağlık albümünün konserlerine devam ederken 2004'ün Aralık ayında ikinci albümü için hazırlıklara başladı. Hazırlık sürecine girildiği sıralarda Universal Music'in Türkiye'de kapanması dolayısıyla birinci albümün promosyonu durduruldu ve bunun üzerine ikinci albüm hazırlıklarına hız verilerek Pasaj Müzik'le anlaşıldı. Prodüktörlüğünü Selim Öztürk'ün yaptığı, tüm söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu, düzenlemelerin Yalın, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Burak Karataş ve Ferhat Hasanoğlu tarafından yapıldığı Bir Bakmışsın albümü Nisan 2005'te piyasaya çıktı. Albümün ilk klip çekilen parçası Küçücüğüm oldu. Ardından Bir Bakmışsın, Ben Bilmem ve Yalın'ın şu ana kadar yaptığım en iyi şarkı diye adlandırdığı, albümdeki favorisi olarak gösterdiği Keşke'ye klipler çekildi. Albümün çıkış parçası Küçücüğüm, 2005 yılında Popsav tarafından Yılın Şarkısı ödülünü aldı.

Yalın'ın 3. albümü Her Şey Sensin, Avrupa Müzik etiketiyle Mart 2007'de piyasaya çıktı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün kaydı Los Angeles'ta, Michael Jackson, Bon Jovi, Eric Clapton, Shakira ve Christina Aguilera'nın albümlerinde yer alan dünyanın en önemli gitaristlerinden Tim Pierce ve Beatles efsanelerinden Ringo Starr'ın bas gitaristi Matt Bissonette ile birlikte yapıldı. George Michael, Robbie Williams gibi dünya yıldızlarına ait kliplerin sanat yönetmeni ve stil danışmanı Alexia Somerville'la styling çalışmaları yapan Yalın, albüm kapak tasarımındaysa Frida, Kill Bill, Alien, Cold Mountain gibi birçok Hollywood filminin kampanyalarını ve afişlerini hazırlayan, uluslararası başarılara sahip Türk grafik sanatçısı Emrah Yücel'le çalıştı.

0: hakimiyet.
1: Sanatçı albüm çalışmalarına kısa bir ara verdikten sonra 2009 yılında Ben Bugün adlı albümünü çıkarttı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlendi. Albüm fotoğrafları içinse ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'la çalışıldı. Bu albümde Ah Be Kardeşim, Bit Pazarı, Kisen gibi şarkılar çok sevildi. Albümün ilk klibi Ah Be Kardeşim'e, ikinci klip ise Aralık ayında Kisen adlı parçaya çekildi. Ömer Faruk Sorak'ın çektiği Ah Be Kardeşim klibi, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi klip ödülünü aldı.

0: Sanki bugün her şey farklı. Sanki bu ev benim değil.
1: Yalın'ın albümlerinin toplam satışı 1 milyonu, toplam cirosu 6 milyon dolara aştı. 5 yılda 4 albüm piyasaya süren Yalın, 2012 yılının ilk aylarında çıkarmayı planladığı yeni albümü öncesi Haziran ayında Anlat Güzel Mi Oralar single'ını piyasaya sürdü. Sözü ve müziğinin Yalın'a ait olduğu Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya sürülen single'ın düzenlemelerini Ozan Çolakoğlu üstlendi. Şarkının klibini Ah Be Kardeşim'de olduğu gibi Ömer Faruk Sorak yönetti. 19 Temmuz 2012'de 3 yıldan sonra Sen En Güzelsin albümünü çıkaran Yalın, albümden çıkış şarkısı Kasma ve Olmasa Da Olur isimli şarkıları kliplendirdi ve bu şarkılarla müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Albüm öncesi 5 single yayımlayan Yalın, 2016'nın Temmuz'unda İda Seyhan Müzik etiketiyle Bayıla Bayıla albümüyle müziğe geri döndü. Bu albümünde Tatlıyla Balla, Sesinde Aşk Var, Kader Ne Söylüyorsa gibi şarkılara klipler çekildi. 2018 yılında Hele Bir Başla, Sensiz Ben Ne Olayım, 2019 yılında Deva Bize Sevişler, Deme Bana Yokum, İstanbul, 2020 yılındaysa Ya Sabır Halbuki Oyunbaz gibi şarkıları yayınladı. 2021 yılında müzisyen Sıla'yla Ver O Zaman Gömleklerini teklisini yayınlayan sanatçı, 2021 yılında 6 yıl aradan sonra Cornetto işbirliğiyle Yaz Gülü şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Ocak 2022'de Bu Da Geçer Mi Sevgilim teklisini, Temmuz 2022'de ise O Yaz Bu Yaz teklilerini sevenleriyle buluşturdu.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yalın'ı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin faz 3 dönemine ilişkin lansman programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Evet biz sanayi şehriyiz. Evet biz ticaret şehriyiz. Ancak biz çok büyük bir de tarım şehriyiz. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de bitkisel üretimde bizim şehrimiz 5. sırada. 4.9 milyon ton. 5 milyon ton ürünle bitkisel üretimde Türkiye 5.'si durumundayız. Ekili alan büyüklüğünde yine 5.'yiz. Yine özellikle tarımsal ihracatta 30 milyon dolardan 139 milyon dolara ihracatı bir yıl içerisinde yükselmiş bir şehiriz. Ama öz eleştirim şurada. Biz sanayi şehriyiz derken gururla sanayi şehriyiz diyoruz. Ticaret şehriyiz derken göğsümüzü gere gere ticaret şehriyiz diyoruz. Ama Türkiye'ye bu kadar tarımda katma değer üretmiş, hayvancılıkta ilk 10'da olan bir şehir olarak sanki tarım şehriyiz derken böyle onu gerilerde tutup sanki milletvekilimizin dediğiyle de paralel olarak söylüyorum. Daha böyle bir eziklikle tarım şehri kısmını söylüyoruz. Biz tam da bir tarım şehriyiz.
1: TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, üreten şehirlerin finansman yükü hafifletilmeli, KOBİ'lere krediler sağlanmalı, Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaş soruyor başkan cevaplıyor buluşmaları kapsamında Bahçeli Evler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini cevapladı. İlahiyatçı Osman Hisar, Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınındaki Geleceğe Mektuplar programında moderatör Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Amanlayer'in sorularını cevapladı. Hisar şunları söyledi.
3: Maneviyat ve ilim veya maneviyat ve başarı çok çok önemli. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilk oku emri Rabbinin adıyla oku. Evet. Yani oku ama sadece dünyada kazanmak için değil, Rabbinin büyüklüğünü tanı, ona kul ol. Eğer maneviyatı eksik bir ilim elde etmişsek, kazanç elde etmişsek nasıl oluyor? Küçük küçük çocukları satan bir doktor olunabiliyor.
4: Allah korusun. Evet çok doğru.
3: Maneviyat olmazsa kitleleri yok eden bir mühendis olunabiliyor.
4: Evet. Evet.
3: Yine maneviyat olmazsa eğer helal haram denmeyen bir yönetici tipleri çıkıp
4: evet. adaletten
3: uzak. Liyakatten uzak bir şey oluyor. Evet. Onun için maneviyat çok çok önemli. Zaten gençlerimizi bunu yakalaması çok önemli. Okumaktan maksat Allah'ı tanımak.
4: Evet.
3: Yani edepli olmak, ahlaklı olmak, adaletli olmak. Bunlar çok önemli şeyler. Yani biz eğer kuru kuruya gençlerimizi ki son dönemlerde onu da gözlemliyoruz. Yani sadece okumak ve kuru bir diploma almak değil, edepli, ahlaklı, dürüst bir nesil yetiştirmek bizim en öncelikli hedefimiz olmalı. Zaten bu konuda da Allah sizlerden razı olsun, büyük aile platformu olarak bunun çok üzerinde duruyorsunuz ve çok da büyük çalışmalarınız var.
1: AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren kaleci Bilal Bayezid veda mesajı yayınladı. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon 50 bin adet makaron ve 394 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Koca Sinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 2 adet villa arsası, 1 adet konut arsası ve 3 adet ticaret arsasını %20 peşinat ve 12 ay taksit imkanıyla satışa sunuyor. Kayseri Spor tarafından yapılan yazılı açıklamada sportif direktör Muhammed Türkmen ve teknik direktör Erling Mo ile yolların ayrıldığı belirtilerek teşekkür mesajı yayınlandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-045.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
6: Ben mi? 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
8: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen iştirak edecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde COP31 ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı. Bakan Murat Kurum, Job 31 eylem gündeminde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için sıfır atık yaklaşımlarını ve metan gazının azaltılmasına öncelik verdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz açıklamasında bulundu. Kamuoyunun takip ettiği Atlas Çağlayan davasında sanık için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
9: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe futbol takımının 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu. Trabzonspor Kulübü Muhammed Çağ'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiralandığını açıkladı. Süper Lig'e veda eden Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kadın milliler 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi. ABD Federal Soruşturma Bürosu, stadyumlarda yapılacak turnuva karşılaşmalarında yasaklanan insansız hava aracı kullanımı konusundaki uygulamanın takibi için harekete geçti. ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü. Anadolu Efes basketbol takımı ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığını duyurdu. Takımda bir diğer ayrılık ise ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yaşandı ve yolların ayrıldığı açıklandı. Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi Fenerbahçe Beko ve Asvel'in lansmanlarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Wolnitz'i 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. Türkiye Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen Wildcard özel davet kontenjanıyla 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Geçen sonbaharda 116 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış dalgasıyla 60 bin dolar sınırına kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte kripto para piyasası 8 ay içinde 1,2 trilyon dolardan fazla değer kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki tüm kazançlar silindi. Meksika'nın Güney Afrika'yı konuk edeceği açılış maçıyla başlayacak Dünya Kupası'na sadece 2 gün kaldı. Takımlar Kuzey Amerika genelindeki kamplarında hazırlıklarına son şeklini verirken, turnuva daha başlamadan vize krizleri gündeme damga vurdu. Bir milletvekili İngiltere ve Galler'deki 32 hayır kurumunun yasa dışı kabul edilen İsrail işgal birimlerine en az 28 milyon sterlin bağışta bulunduğunu açıkladı. Kanada polisi eski bir Air Canada pilotunun yıllarca uygun finans olmadan uçtuğu gerekçesiyle suçlandığını duyurdu. Yapılan yeni bir araştırma, Avrupa'nın Amerikan güvenlik garantisine olan güvenliğinin tarihi bir düşüş seviyeye gerilediğini ortaya koydu. 15 ülkede gerçekleştirilen ankete göre Avrupalıların sadece %10'u ABD'yi bir müttefik olarak görüyor. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde Ay'a ayak basamayacak veya Ay'ın yakınına gitmeyecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı üzerinden ABD'ye ait bir EPEC helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi. Filipinlerin Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın Okinawa ve diğer bölgelerine tsunami dalgalarının ulaştırıldığı bildirildi. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Kültür Panorama. Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinoz ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulakta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün. Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Süs yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım. 5. mevsim, yasaklı rüyalar, gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı.
3: Kültür Panorama.
0: Radyo Radar 91.8.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde, yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. ABD ve İran arasındaki ilişkilerin diplomasi masasıyla askeri misillemeler arasında gidip gelmesi, piyasalarda belirsizliği tırmandırırken, yatırımcılar Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların gölgesinde bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine kilitlendi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 89.61 dolardan işlem görüyor. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Festivali 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı buluşmalarından biri oldu. Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik Sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42.163.586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Tarım sektörüyle ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da, papayadan mangoya, ejder meyvesinden çarkıfeleğe kadar 40 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz açıklamasını yaptı. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1.38 ile mevduat faizinde gerçekleşti. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.14, euro 53.36, gram altın 6.340, çeyrek altın 10.342 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Pınarbaşı, Tomarza 23, Felahiye, Özvatan, Bünyan ve Sarız 24, Develi, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas 24, Nevşehir 25, Kırşehir 26, Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Dünya turunda bugün rotamız renklerin, müziğin ve sokak lezzetlerinin ülkesi Meksika. Meksika'da alkolle araç kullanmanın cezası sadece para değil. Yakalanırsanız 24 ila 36 saat arası sarhoşluk hücresinde kalabiliyorsunuz. Bu ceza özellikle hafta sonları sıkı denetleniyor. Meksika kültüründe ölüm korkulacak bir şey değil. Ölüler günü hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen rengarenk bir festival. Mezarlar çiçeklerle süsleniyor, müzikler çalıyor, ölenlerin sevdiği yemekler hazırlanıyor. Yas değil, hatırlama ve sevgi ön planda. Yemek cesaret istiyor mu? O zaman chapulines, yani kızarmış çekirge. Limon, sarımsak ve acı biberle servis ediliyor, çıtır çıtır protein deposu. Ayrıca Meksika mutfağı, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras ilan edildi. Dünya turunda Meksika'yı noktalıyoruz. Başka bir ülkede görüşmek üzere.
0: Dünya turu sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin faz 3 dönemine ilişkin lansman programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Evet biz sanayi şehriyiz. Evet biz ticaret şehriyiz. Ancak biz çok büyük bir de tarım şehriyiz. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de bitkisel üretimde bizim şehrimiz 5. sırada. 4.9 milyon ton. 5 milyon ton ürünle bitkisel üretimde Türkiye 5.si durumundayız. Ekili alan büyüklüğünde yine 5.yiz. Yine özellikle tarımsal ihracatta 30 milyon dolardan 139 milyon dolara ihracatı bir yıl içerisinde yükselmiş bir şehiriz. Ama öz eleştirim şurada. Biz sanayi şehriyiz derken gururla sanayi şehriyiz diyoruz. Ticaret şehriyiz derken göğsümüzü gere gere ticaret şehriyiz diyoruz. Ama Türkiye'ye bu kadar tarımda katma değer üretmiş, hayvancılıkta ilk 10'da olan bir şehir olarak sanki tarım şehriyiz derken böyle onu gerilerde tutup sanki milletvekilimizin dediğiyle de paralel olarak söylüyorum. Daha böyle bir eziklikle tarım şehri kısmını söylüyoruz. Biz tam da bir tarım şehriyiz.
1: TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, üreten şehirlerin finansman yükü hafifletilmeli, KOBİ'lere krediler sağlanmalı, Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor buluşmaları kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini cevapladı. İlahiyatçı Osman Hisar, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınındaki Geleceğe Mektuplar programında moderatör Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Amanlayer'in sorularını cevapladı. Hisar şunları söyledi.
3: Maneviyat ve ilim veya maneviyat ve başarı çok çok önemli. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilk oku emri Rabbinin adıyla oku. Evet. Yani oku ama sadece dünyada kazanmak için değil, Rabbinin büyüklüğünü tanı, ona kul ol. Eğer maneviyatı eksik bir ilim elde etmişsek, kazanç elde etmişsek nasıl oluyor? Küçük küçük çocukları satan bir doktor olunabiliyor.
4: Allah korusun. Evet çok doğru.
3: Maneviyat olmazsa kitleleri yok eden bir mühendis olunabiliyor.
4: Evet. Evet.
3: Yine maneviyat olmazsa eğer helal haram denmeyen bir yönetici tipleri çıkıp
4: evet. adaletten
3: uzak. Liyakatten uzak bir şey oluyor. Evet. Onun için maneviyat çok çok önemli. Zaten gençlerimizi bunu yakalaması çok önemli. Okumaktan maksat Allah'ı tanımak.
4: Evet.
3: Yani edepli olmak, ahlaklı olmak, adaletli olmak. Bunlar çok önemli şeyler. Yani biz eğer kuru kuruya gençlerimizi ki son dönemlerde onu da gözlemliyoruz. Yani sadece okumak ve kuru bir diploma almak değil, edepli, ahlaklı, dürüst bir nesil yetiştirmek bizim en öncelikli hedefimiz olmalı. Zaten bu konuda da Allah sizlerden razı olsun, büyük aile platformu olarak

0: gram kaçak tütün ele geçirildi. Koca Sinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 2 adet villa arsası, 1 adet konut arsası ve 3 adet ticaret arsasını %20 peşinat ve 12 ay taksit imkanıyla satışa sunuyor. Kayseri Spor tarafından yapılan yazılı açıklamada sportif direktör Muhammed Türkmen ve teknik direktör Erling Mo ile yolların ayrıldığı belirtilerek teşekkür mesajı yayınlandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533

0: 352-0-45.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
0: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8. Adalet Terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
1: Kayser Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhabalar. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu, doğru söyledim değil mi? Kozanoğlu Doğan'la birlikteyiz. Biraz uzun olunca kusura bakmayın.
2: Evet, maalesef birazcık uzun.
1: Hoş geldiniz diyorum tekrar.
2: Merhabalar.
1: Ben Pınar diyeceğim size yayın boyunca.
2: Evet, evet.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
2: Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, hukukçuyum. 23 yıldır hukukçuyum. Memleketim Ankara. Evliyim. Bir çocuk, bir köpek ve 3 tane kedi annesiyim. Canlıları çok seviyorum. Hukuku çok seviyorum. Kadınları çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Umarım hayat hep böyle güzel gider.
1: Evet, tanışmamıza vesile olan veteriner Hakan Doğan'a da teşekkür edelim buradan.
2: Evet, eşime çok çok teşekkür ediyorum.
1: Selamlarımızı iletiyoruz biz de. Şimdi biz bugün 6.284 sayılı kanun boşanma ve nafaka konusunda konuşacağız. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum ben, genel olsun diye. Bu 6.284 sayılı kanun denildiğinde akla hep evden uzaklaştırma geliyor bizim gözümüzde. Ama bu tam olarak neleri kapsar, nedir diye açıklayarak başlayalım.
2: Tamam. Evet, evden uzaklaştırma olarak bildiğimiz, şiddete uğradığımızda uzaklaştırma almaya gidiyorum diyerek karakola gittiğimiz kanun 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Kanunun öngördüğü bir takım tedbirler var. En basit haliyle evden uzaklaştırma, ama bunun yanında korunması gereken kişiye geçici maddi desteğin sağlanması, beraberinde ve bakmakta yükümlü olduğu müşterek çocuklar varsa müşterek çocukları da koruma kapsamına alıyor kanun. Aynı zamanda şönimlerde bu müşterek çocuklar için kreş imkanı sağlanıyor. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesi söz konusuysa devlet bu kararlarla birlikte kişinin adını, soyadını, banka bilgilerini, ikametgahını, yaşadığı şehri tamamen değiştirme yetkisine sahip. Ki benim de bu şekilde bir dosyam vardı. Gerçekten bu çok çok önemli, tanık koruma kapsamında kişiyi korumak adına çok önemli bir madde. Bunun yanında şiddet mağduruna şiddet uygulayan tarafından yöneltilen hakaret, şiddet içeren tehdit ve bir takım korkutucu sözleri de engellemek adına telekomünikasyon kurumlarıyla iletişimin engellenmesi, sosyal medyadan iletişimin engellenmesiyle ilgili olarak da biz bir takım tedbirler alabiliyoruz. Yine evlilik içerisinde tarafların edinmiş oldukları, yaşadıkları konut varsa bu konutun üzerine aile konut şerhi konulmasını da talep ediyoruz. Tabii bizim taleplerimizle birlikte ya da şiddet mağdurunun talepleriyle birlikte mahkeme bu taleplere uygun kararlar yazıyor. Şu da çok önemli. Şiddet uygulayan kişinin bulundurma ya da taşıma ruhsatlı silahı varsa talep halinde kolluk kuvvetlerine bu silahı teslim etmek zorunda. Yine bu kişi şiddet uygulayan zimmetine silah teslim edilen bir işte çalışıyorsa ve şiddet olayının faili ise kendi çalışmış olduğu kuruma bu silahını teslim etmek zorunda. Koruma anlamında aslında en güzel tedbirlerden biri de elektronik kelepçe. Elektronik kelepçe de talep edebiliyoruz. Yani mağdura yaklaşmada yaklaşmanın mesafesini tespit etmek adına, ama birazdan bir şey bahsedeceğim bununla ilgili. Bunun yanında şiddet mağduruna yaklaşmayı alkol kullanıyorsa şiddet uygulayan, aynı zamanda uyuşturucu madde kullanıyorsa uyuşturucu maddeyi ve alkolü şiddet mağdurunun yakınında kullanmasını da engelleyici şekilde tedbir talep edebiliyoruz.
1: Evet.
2: Elektronik kelepçe ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Maalesef ki bir miktar uygulamada eksikliklerimiz var
1: bizim. Ben de tam şunu soracaktım. Elektronik kelepçe çıktığında olan olaylar için neler yapılıyor?
2: Aslında genelde cinayetle sonuçlanıyor. Maalesef ki bizim ülkemizde kadının adı yok. Biz kadınlarımızı koruyamıyoruz. Şöyle bir durum vardı. Bir dosyamda müvekkilim şiddet mağduru. Eşi tehdit ediyor, takip ediyor. Hem de ısrarlı takip. Müşterek çocuklar da var. Müşterek çocuklarla tehdit ediyor aynı zamanda. Ben aile mahkemesinden 6284 sayılı yasa kapsamında tedbirleri istedim. Ek olarak da elektronik kelepçe uygulanmasını istedim. Tabii dosya ilgili merceğe, kuruma gönderildi, ŞÖNİM'e. Müvekkilime ŞÖNİM'den çağırdılar. Oradaki arkadaşlar müvekkile şunu söylerler. Şimdi biz eşinize elektronik kelepçeyi uygularsak acaba onu daha da sinirlendirmiş olur muyuz? Elektronik kelepçe acaba onu sakinleştirmez mi? Siz bundan vaz mı geçseniz, avukatınızla bir konuşsanız mı diyerekten benim müvekkilimi orada bu tedbirin uygulanmasından vazgeçirerek maalesef ki gönderiyorlar. Evet.
1: Evet, böyle şeyler.
2: Her ne kadar kanunda tedbirler yazmış olsa da kanunu uygulamak çok önemli.
1: Kesinlikle.
2: Evet.
1: Şimdi biraz bahsettiniz aslında ama sadece fiziksel olarak bir şiddet mi uygulanmış olmalı bu kanuna başvurmak için, ya da ekonomik, psikolojik veya dijital, şu an sosyal medya çağındayız, oradan da çok fazla evet. oluyor bu şiddet olayları. Buna maruz kalan vatandaşlar da bu kanuna başvurabilir mi?
2: Şimdi şöyle, kanun anlatım kısmında şunu söylüyor. Şiddete uğramış ya da uğrama ihtimali olan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları için biz öngörülen tedbirleri uyguluyoruz diyor. Evet, kadına karşı uygulanıyor, erkeğe uygulanıyor, çocuklara uygulanıyor. Aslında bunu aile bireyleri olarak genişlettiğimiz zaman, mesela ben bir dosyamda kız kardeşinin eşi dolayısıyla erkek kardeşe uzaklaştırma diyebildiğimiz 6284 sayılı yasadan kaynaklanan tedbirleri almıştım. Şiddet, güç kullanarak karşı tarafı baskı altına almak. Yani bu şiddetin içerisinde ekonomik şiddet tabii ki var. Sosyal şiddet mutlaka var. Şiddetin fiziksel şiddet olmasına gerek yok. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, dijital şiddet, günümüzde özellikle sosyal medya yoluyla hepimiz aslında dijital şiddete uğruyoruz. Ama tabii bunu uygulamada takip etmek ya da bazı sitelerin koruma mekanizmalarının fazla olmasıyla sonuca ulaştırmak zor oluyor. Ama bütün şiddet türleri kanunda sayılan maddenin içerisinde var ve biz bunlardan herhangi birine uğradığımız zaman bu tedbirleri talep edebiliriz.
1: Şimdi şiddet gören ya da risk altında olan bir kişi,
2: evet.
1: Avukata veya işte maddi bir imkanı yoksa bu evet. Hızlı bir şekilde koruma kararı aldırmak için neler yapmalı diye sormak istiyorum. Bir de karakola gitmek şart mı? Direkt adliyeye gidip de bu işlemi Hı-hı. yapabiliyor mu?
2: Aslında çok kolay. Şiddet mağduru olduğumuzda yapabileceğimiz işlemlerin, müracaat edeceğimiz yerlerin sayısı çok fazla. Artı sadece bir dilekçeyle başvurabiliyoruz ve hukuka başvurmak bizde paralı, ücretli, harç ücretleri pahalı olmasına rağmen biz şiddet mağduruysak herhangi bir ücret ödemiyoruz. Şimdi en basitten başlayarak telefonumuzdan alo 183 hattını arayarak yardım talep edebiliriz. Telefona, özellikle şiddete uğrama ihtimali olan kadınlara bizim her zaman söylediğimiz şey, telefonunuza mutlaka KADES uygulamasını yükleyin. KADES uygulamasına bastığınız zaman polis size yardıma gelecektir. Bunun haricinde mülki amire, cumhuriyet savcılıklarına, aile mahkemelerine de başvurarak biz koruma tedbirlerini talep edebiliyoruz. Avukat olarak, hukukçu olarak bize geldikleri zaman müvekkillerimiz için dilekçemizi yazıyoruz, aile mahkemesinden talep ediyoruz. Şimdi şöyle, kolluk kuvvetlerinin vermiş oldukları, olduğu koruma kararları anında çıkıyor zaten. 24 saat içerisinde de aile mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. Ama bir takım verilen kararlar aile mahkemesi tarafından onaylanmıyorsa geçerli olmuyor. İvedilik halinde de mülki amirce verilmiş olan kararlar anında uygulamaya geçiyor.
1: Evet, aslında çok
2: başvurmak çok kolay.
1: Çok önemliydi. Evet, KADES'te alo 183 dediniz.
2: Evet, evet.
1: Bu da gerçekten çok önemliydi. Şimdi kamuoyunda bazen işte bu kanunun suistimal edildiği söyleniyor. İşte ya hiçbir kadın yapmaz demek istiyorum burada. Yani ayrımcılık yapmıyorum ama işte kimse hani gerçekten bir şey görmediyse yapmaz. Şimdi erkekler mağdur edildiğini düşünüyorlar ya. Siz bunu avukat olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve kanunun kötüye kullanıldığını engelleyen mekanizmalar var mı diye sormak istiyorum size.
2: Şimdi şöyle, kadının beyanı esastır, çocuğun beyanı esastır. Evet, bazen kanun kötüye kullanılabiliyor. Özellikle taraflar arasında çekişmeli bir boşanma davası varsa, arada şiddet olmasa dahi tabii kanun bunu aslında besliyor. Yani şiddete uğrama ihtimali olan ya da şiddete uğramış kişi için yazdığından dolayı çocukları gösterme açısından taraf diğer tarafa çocukları göstermek istemiyorsa bazen kanunu kötüye kullanma olabiliyor. Tabii itiraz ettiğimiz zaman da kanun muhteviyatında ihtimal sözcüğü geçtiği için bu kararı kaldırmak mümkün olmuyor.
1: Evet.
2: Maalesef yani evet koruyucu, uygulamaya yönelik hala eksiklikleri var ama suistimal edilmeye de insanız, eksikleri mutlaka var. Erkekler bu konuda tamamen haksız değil, tamamen de haklı diyemeyiz.
1: Ama bir caydırıcılığı da oluyor sanki. Mesela asansörde tek kadınlarsa bazı erkekler binmiyorlar.
2: Kesinlikle.
1: Yani ne olur ne olmaz hani bana acaba şöyle yaptı der mi falan gibisinden korkuyorlar. Siz de katılıyor musunuz buna?
2: Evet, katılıyorum. Caydırıcılığı var. Özellikle tabii bu sosyoekonomik yapının değişmesiyle, toplumun sosyalleşmesinin farklılaşmasıyla, dijitalleşmesiyle çok ilgili. Eskiden ahlaki değerlerimiz ölçüsünde farklı kurallarımız vardı. Şimdi farklı kurallarımız var. Bazen biz bu şiddeti, bu tacizi duymuyorduk. Ama şimdi gazete haberlerine baktığımız zaman şiddet haberlerini çok rahatlıkla okuyabiliyoruz. Ha, gazete diyorum, artık gazete bile kalmadı sosyal medya üzerinden. Tabii bu da insanlar da caydırıcılık yaratıyor.
1: Evet, bence iyi de oluyor o zaman.
2: Çok da iyi oluyor.
1: Evet. Umarım azalarak da gider. Şimdi şiddet ve taciz sadece evde olmuyor. Evet,
2: evet,
1: hani kadınlar şiddet görüyor dedik ama bazen işte eski eş ya da eski bir sevgili kadının iş yerine gelip yine aynı şiddeti göstermeye çalışıyor. Veya okula gelip işte son zamanlarda yaşadığımız Meliha Keskin olayı gibi yine şiddetini yapabiliyorlar. Peki burada 6284 kanunu iş yerinde koruyor mu? Veya bir de şunu sormak istiyorum size. İşverenin bu durumu, sorumluluğu var mı?
2: Evet. Yine aynı amaç ve kapsam kısmına dönüyorum. Amaç ve kapsam kısmında şiddete uğrayan, şiddete uğraması muhtemel olan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını koruyan bir kanun. Ya tabii ki de kadınlar sadece evde şiddete uğramıyorlar. Kadınlar sadece iş yerinde şiddete uğramıyorlar. Sadece kapalı kapıların ardında şiddete uğramıyorlar. Evde uğramış oldukları bu şiddet maalesef ki sokağa çıktıkları zaman iş yerinde, okulda, farklı sosyal alanlarda devam ediyor. Biz eğer iş yerindeysek evde uğramış olduğumuz şiddet iş yerinde devam eder hale gelmişse, iş yerimizin bahçesine şiddet uygulayan fail gelip hala hakaretlerine, tehditlerine devam ediyorsa iş yerinden biz uzaklaştırma kararını gerekçe göstererek bu kişinin iş yerine alınmamasını talep edebiliriz. Ya tabii ki de personel olmadıkça da iş yerinin dışarıdan bir kişiyi içeriye almış olması zaten doğru değil.
1: Evet. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Mesela işte bir AVM'ye gidiyoruz. Otoparkında işte çığlıklar, yardım, işte birbirine şiddet uyguluyor veya yan komşumuzdan böyle bir ses duyuyoruz. Evet. Ve korkuyoruz aslında. Hani onları ihbar etsek mi, etmesek mi, işte adımız gider mi? İşte sonra hı-hı, bana düşman olurlar mı gibi şeyler görüyoruz ve müdahale de edemiyoruz aslında bundan korktuğumuz evet, için. Bu konuda peki ne diyor kanun?
2: Aslında kanun bu konuda diyor ki şiddeti gördüğünüzde ihbar ediniz. İhbar hattı da bu nedenle var. Alo 183. Sadece buna şiddet mağduru başvurmak zorunda değil. Ama bizim toplumumuz aileye önem veriyor. İki gün sonra barışırlar. Taraflar arasında olan sorunlar her zaman halledilebilir. Biz aman buna muhatap olmayalım diye düşünebiliyorlar. Ama tanık koruma kapsamında tabii ki de biz görmüş olduğumuz şiddeti ihbar etmek zorundayız. İhbar ettiğimiz zaman kolluk kuvvetleri bizim kimliğimizi şu komşunuz tarafından ihbar edildiniz diyerekten taraflara vermiyor zaten. Tabii ceza kanununda farklı hükümler var. Bazen kimliğin söylenmesi gereken nadir durumlar ortaya çıkıyor ama burada ihbar yükümlülüğü tabii ki de var.
1: Evet. Şimdi 6284 sayılı kanun hakkındaki sorularım bitti. Biraz boşanmadan sorular evet, sormak istiyorum. Bahsetmek istediğiniz bir şey varsa onları ekleyebiliriz kanuna.
2: Yani şöyle son olarak Türkiye'de kadın olmak zor. Kadının adı yok. Kadınlarımızı koruyamıyoruz. Evet, bizi koruyan bir yasa var, 6284. Biz hukukçular olarak her zaman bu tedbirlerin daha çok genişletilmesini, uygulama yollarının daha kullanılabilir olmasını istiyoruz ama sesimiz her zaman için kanun koyucuya yetişmiyor. Umarım bu cinayetler, umarım kadınların gördüğü şiddet son bulur. Sesimiz bir yere ulaşır. Şiddetsiz bir yaşam diliyorum.
1: Umarım öyle olur. Evet. Teşekkür ederiz biz de buradan. Şimdi anlaşmalı veya işte çekişmeli boşanma hem zaman olarak hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı. Şimdi eşlerin burada mutlaka anlaşma yoluna gitmeli mi diyorsunuz siz? Yoksa işte uzun süreler ya da süreci kısaltacak bir formül evet, var mı?
2: Şöyle, anlaşmalı boşanma her zaman tercih edilendir. Çekişmeli boşanma bir anlaşma zeminine ulaşamadığımız zaman tercih ettiğimiz bir yol. Bunu hayat felsefesi olarak açıklayacak olursak ben hep şöyle söylüyorum. Hayat nezaketle başlar. Evlenirken biz karşı tarafa yatırım yapıyoruz. Karşı taraf da bize yatırım yapıyor. Yani dolayısıyla evlilik bir yatırımdır. Ama evlilik eşyaya yatırım değildir. Geleceğe yatırımdır, çocuklara yatırımdır, yaşlılığa yatırımdır. Ya tabii ki de anlaşma olmadığı zaman bu yatırımdan zarar ettiğimiz zaman nedir? Yatırımımızdan döneriz, batarız, iflas ederiz. Yani evlilik de böyle bir şey. Evet, nezaketle başlayan bir hayat, yaşanmış anılar adına, sevgi, saygı adına tabii ki de isteriz ki nezaketle devam etsin ama her zaman aynı uzlaşma zemininde aynı düşünceye sahip olmak maalesef ki mümkün olmuyor. Bazen müşterek çocuklar konusunda anlaşılamıyor. Edinilen mülkler konusunda anlaşılamıyor. Eğer ortada bir aldatma durumu varsa, taraflardan birisi savaşı kazanmak adına, haklı çıkmak adına, evet, yani maalesef evlilikte bu ilk başta yapılmayan hırslar sonradan çok fazla boşanırken yapılır hale geliyor. Bu nedenle anlaşma zemininde maalesef buluşamıyoruz. Dolayısıyla çekişmeli boşanma bu aşamada bizim ihtiyacımızı karşılayan bir yol oluyor. Ama insanların her zaman için, dünya küçük, karşılaşma imkanları var, müşterek çocuklar var. Müşterek çocukların hatırına bir zeminde anlaşmak, anlaşmak her zaman en iyi yoldur. En iyi, bazen insanın huzuru satın alması lazım. Yani ben bazen bir emtiayı para verip alıyorum ama huzur emtia olmasa da bazen parayla satın alınabiliyor. Bazı şeylerden bu konularda feragat etmek gerekiyor.
1: Evet, peki bu süreci kısaltmak için bir şeyler yapılabilir mi?
2: Yani şöyle, bir hukukçudan tabii ki de yardım almak gerekiyor. Çünkü davayı açtığımız zaman dava aşamasında taraflara verilen süreler kesin süreler. Yani haftalık süreler ve 15 günlük süreler halinde veriliyor. Bazen vatandaş olunca bu süreler gözden kaçırılabiliyor. Ama tabii kanunca boşanma, çekişmeli boşanma davalarında belirtilen ve bitmesi öngörülen bir süre var. Tabii tanıklar ne kadar çok toplanırsa, deliller ne kadar çabuk dosyanın içerisine girerse çekişmeli dava o kadar çabuk biter. Ama biz bu kadar süreyi öngöremiyorsak bir zeminde anlaşmak, bazen haklardan feragat ederek uzlaşmak en güzeli.
1: Evet. Şimdi iki kişi çekişmeli bile olsa onlar o yıpranmayı kendileri tercih ediyorlar. Ama burada çok çok daha fazla yıpranan çocuklar oluyor. Burada da velayet konusuna değinmenizi istiyorum. Hı-hı. Tam olarak velayette neye bakarlar? Anne her zaman avantajlıdır algısı var yine bizim gözümüzde halk olarak. Evet. Bu doğru mudur?
2: Evet, doğru. Anne her zaman için avantajlı. Şöyle, çocukların daha çok anne merhametine, anne sevgisine, anne bakımına ihtiyacı var. Annenin avantajlı olmadığı durumlar kanunumuzda o kadar kısıtlı ki, ya anne kendisi istemeyecek, ya anne madde bağımlısı olacak. Bu durumda çocuklar babaya veriliyor. Ya da çocukların ergin yaşta olup, yani ayırt etme gücüne sahip olup, ben babamla yaşamak istiyorum dediği takdirde babaya veriliyor. Benim şöyle bir dosyam vardı. Anne hayat kadını, anne hayat kadını olduğu halde dosya Yargıtay'a kadar da gitti. Kendi yaşantısını çocuklara yansıtmadığı, oradaki sıkıntıları çocuklara göstermediği için velayeti yine aldı. Dolayısıyla annenin yaşantısının, olumsuzluklarının çocuğa gelmemesi çok daha önemli. Ama şöyle bir şey var. Maalesef boşanma davası açıldığında, şahsi görüş verilene kadar, geçici velayet kurulana kadar çocuk kapanın elinde kalıyor. Çünkü kanunda baba gitse benim çocuklarımı çaldı dese, anne gitse benim çocuklarımı çaldı dese yapabilecek hiçbir şey yok. Çocuklar da burada bir miktar olumsuz etkileniyorlar. Sonra tekrardan dönüyoruz ki hayat nezaketle başlar, nezaketle devam eder. Bizim hırslarımız bizi ilgilendirir, çocukları değil, ama maalesef böyle gitmiyor.
1: Evet, biraz çocuklar da arada kullanılıyor gibi de oluyor.
2: Evet, evet, yani karşı taraftan alınamayan intikamlar, onlardan alınamayan haklar çocuklara anlatılarak çocukların destek olması bekleniyor, ama çok yanlış.
1: Evet, onların geleceği için de çok yanlış çok dediğiniz yanlış. Gibi. Şimdi artık günümüzde WhatsApp, Instagram gibi şeyler var ve bunlardan paylaşımlar var. Mahkeme bunları delil olarak sayıyor mu boşanma aşamasında, bunu sormak istiyorum. Bir de gizlice alınan ses kayıtları, ekran görüntüleri davayı kazandırır mı, yoksa suç teşkil eder mi diye sormak istiyorum.
2: Şimdi burada delilin nasıl alındığı çok önemli. Eğer karşı tarafı sırf takip etmek, delil oluşturmak adına biz bu yolu geliştirip delil elde ediyorsak, özel hayatın gizliliği ilkesine takılıyoruz. Ama burada da bir ayrım var. Delil olarak aldığımız, yedeklediğimiz olayı başka türlü ispatlamamız mümkün değilse, bizim elde etmiş olduğumuz donelerin tamamı mahkemede delil olarak kullanılıyor. Şimdi eskiden işte erkeklerin yakalarında ruj izi olan gömlekler, tutulan, takip eden kişiler, dışarıda gören tanık beyanları, otel kayıtları, hala var otel kayıtları ama onlar daha çok delil konusu olurken, dijitalleşmeyle birlikte WhatsApp konuşmaları, ondan sonra sosyal medya paylaşımları, anlık hikaye paylaşımları, bunların hepsi tabii ki de delil olarak kullanılıyor. Ve olayı ispat etmede artık çok çok önemli delil haline geldi.
1: Evet, şimdi bazı telefonlarda konum bulma uygulamaları var. Evet. İşte kişiler birbirlerini açabiliyor.
2: Evet, evet.
1: Buradaki işte atıyorum otel dediğiniz için oradan diyorum. Otelin konumu var. İşte eşim bu saatte şuraya gitti diye oranın ekran görüntüsünü alsa bu kullanılabiliyor mu?
2: Şöyle, bu kullanılabilir, ancak zaten mahkemeye zina dolayısıyla ya da sadakat yükümlülüğünün aykırılık dolayısıyla bir dava açtığınız zaman mahkeme belirtilen tarihler arasında olan otel kayıtlarını talep ediyor. Dolayısıyla otele giriş çıkış kayıtları da geldiği için çok zamanda buna gerek kalmıyor.
1: Evet. Şimdi Türkiye'de evlilik sözleşmesi aslında hala bir tabu olarak kullanılıyor. Evet. Ve işte hep şey diyorlar, ayrılmak için mi ya da boşanmak evet. için mi evleniyorsun gibi bir yargı var o evet. sözleşmeye karşı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle hı-hı. bunu sormak istiyorum. Bir de hukuki açıdan evlilik sözleşmesi gerçekten evliliği koruyan bir şey mi?
2: Evet. Hukukumuzda evlilik sözleşmesi diye bir müessese yok. Mal ayrımlığı, mal birliği diye bir sözleşme yapabiliriz. Eskiden 2002 yılına kadar tarafların yaptıkları evliliklerde mal ayrılığı söz konusuydu. Ama 2002'den sonra mal ortaklığına geçtik. Şimdi evlilik sözleşmesi dediğimiz zaman genelde ikinci evliliklerde ve devam eden üçüncü, dördüncü evliliklerde konuşulan bir konu sözleşme halini almış oluyor. Burada karşılıklı olarak mallarımızda paylaşımın boşanma halinde nasıl olacağı, ölüm halinde mirasçılara bu mirasın nasıl bölüneceğine dair aslında biz buraya hüküm koyuyoruz. Evlilik sözleşmesi evliliği kurtarmaz aslında. Kişilerin mal varlığına dair haklarını kurtarır. Ama şöyle evliliği yatırım olarak görmek istemiyorsanız, ben bunu maddi bir yatırım olarak söylemiyorum, yani geleceğe yatırım, yaşlılığa yatırım, hayata yatırım, çocuklara yatırım olarak görmüyorsanız, gelip geçici bir şey olarak görüyorsanız evlilik sözleşmesiyle sınırlarınızı, haklarınızı belirleyebilirsiniz. Ama evlilik sözleşmesinde geleceğe yönelik, bize bunu çok soruyorlar, onun için söylüyorum. İşte evlilikte belli bir süre sonra kocam beni aldatırsa bu sözleşmeye şu kadar cezai şart koyalım. Hayır, koyamayız. İleriye yönelik davranışları şarta bağlı hale getiremeyiz. Cezai şart oluşturamayız. Ya da işte kişilerin davranışlarını bir kalıba sokacak davranış biçimlerini maddelemek istiyorlar. Hayır, sözleşme demek bu değildir. Evlilikten önce edindiğiniz mallar varsa ya da evlilik içerisinde yatırım yapılan mallar varsa kimin o malın sahibi olacağı, o mala ne kadar katılacağına dair evet bir noterde kağıt imzalayabilirsiniz ki en çok bilinen yanlışlardan biri de evlilik öncesinde imzalanması gerekiyor diye biliyorlar ama evlendikten sonra imzalanması gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
2: Rica
1: Şimdi
2: ederim.
1: Boşanma sonrası kadın kendi soyadına dönebiliyor ama bazen evet. diyorlar ki ya da çocuklar da bunu talep evet. edebiliyor. Anne, ben de senin soyadını alayım diye.
2: Evet.
1: Çocuklarına da bu soyadı verebilir mi?
2: Evet.
1: Bunu sormak istiyorum.
2: Evet, artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim, akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
1: Evet, çok da güzel olmuş.
2: Çok da güzel oldu, evet.
1: Şimdi boşanma konusunda da sorularım bitti. Şimdi evet. diğer süresiz nafaka konusuna evet. geçmek istiyorum. Yine boşanma hakkında toparlamak istediğiniz şeyler varsa dinleyebilirim.
2: Yani genel olarak zaten konuları konuştuk. Anlaşmak, şunu söylemek istiyorum, anlaşmak her zaman için iyi bir zemindir. Güzel kurulan şeylerin güzel bitmesi lazım. Yaşadığımız toplumun getirmiş olduğu sosyo-kültürel özellikler, yapılar bizim hayat tercihlerimizi tabii ki de yönlendiriyor ama tabii anlaşma zemininde buluşmak her zaman için iyidir diyorum.
1: Evet, yine teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
1: Şimdi nafaka deyince direkt zaten süresiz nafaka, işte ömür boyu adam bakmak zorunda mı gibi ifadeler çok görüyoruz. Evet. Şimdi öncelikle nafaka nedir diye başlamak istiyorum. Sonrasında işte bu nafakanın türleri var. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası gibi. Bunların temel farkları nedir ve kişi bunu nasıl talep edebilir?
2: Nafaka aslında tek tür nafaka. Boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın vermiş olduğu ödence demek. Dava devam ederken ya da ayrılık sürecinde, illaki boşanmak şart değil nafaka alabilmek adına, şiddet mağduru olduğumuzda da biliyorsunuz karşı taraftan nafakayı talep edebiliyorsunuz ya da taraflar henüz boşanmamış, mahkemeden ayrılık kararı aldırılmışsa burada nafaka talebinde bulunabiliyor. Nafakanın sadece şekli değişiyor. Dava devam ederken tedbir nafakası, dava bittikten sonra yoksulluğa düşen taraf için yoksulluk nafakası adını alıyor. Tabii çocuklar için de aynı şekilde iştirak nafakası adıyla devam ediyor. Kanunumuzda şu anda en çok konuşulan konu bu. Eskiden nafakalar süresizdi.
1: Evet. Artık, şimdi değişti.
2: Evet, şimdi değişti.
1: Kanunla birlikte. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi gerçekten bir kişi ömür boyu bir kişiye bakıyor muydu? Boşandığı eşine bakabiliyor muydu? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Şimdi... Bir de şey diyorlar işte, iki gün evlilik kaldığı birine ömür boyu bakmak zorunda değil gibi ifadeler de çok görüyoruz. Siz bu konuda neler söylersiniz?
2: Aslında bunlar ağızdan ağza giderek biraz da değişime uğramış ifadeler. Yani iki günlük evliliklerde ömür boyu nafaka zaten durumun vehametine göre hakim tarafından uygulanan bir olgu değildi. Ama son değişimle birlikte öncelikle şunu bahsetmek lazım. Ülkemizde kadının emeği görünmüyor. Kadının iş gücüne katılımı erkeklere göre çok az. Kadın her zaman için çalışmıyorsa, çalışıyor olsa dahi evde beden işçisi. Çocuklara bakıyor, yaşlılara bakıyor, evin teçhizatını sağlıyor ama emeği görünmez. Şimdi kadın hayatı boyunca çalışmamış. Evliliği 15 yıl sürmüş. 15 yılın sonunda bir boşanma davasıyla boşanacak. Ya işten ayrılmış evlenirken ya iş hayatına hiç katılamamış. Yaşı da ortalama 50 diyelim. Bu kadının iş hayatına girip barınma ihtiyacını, çocukların sorumluluğunu, evin ihtiyacını almasını düşünmek, bunu yüklenmesini beklemek aslında çok doğru değil. Ve şimdi erkeklerin kadınlara ödediği nafakaların da öyle afaki bir miktarları yok. Karşı taraf asgari ücretle geçiniyorsa neredeyse gelirinin 5'te 1'ini, 6'da 1'ini kadına nafaka olarak veriyor. Bununla da bir yaşamın kurulamayacağı, bir yaşamın tesis edilemeyeceği çok net. Çünkü boşandıktan sonra kadının barınmaya ihtiyacı var. Kadının kendi hayatını idame ettirmeye, evini yönetmeye, ki çocukların biraz önce konuştuğumuz gibi velayet hep anneye kaldığı için çocukların bakımını üstlenme yükümlülüğü var. Evet, kadına nafaka veriliyor, çocuklara da nafaka veriliyor ama bunlar asla afaki ücretler değil. Yeniden kadının hayat kurabilmesi çok zor. İstanbul'da 30 yaşında boşanmış, tahsilli bir kadının hayat kurması belli bir kolaylık kapısından geçiyorsa, Anadolu'da aynı şekilde köyde bir evlilik kurmuş, barınma ihtiyacına dahi ihtiyacı olan bir kadının o hayatı tesis etmesi beklenemez. Dolayısıyla ben buraya birazcık taraflı bakıyorum. Kadın olmaktan dolayı taraflı bakıyorum. Kadının emeği görünmüyor, kadın çalışmıyor, kadının ekonomik özgürlüğü elinden alınıyor. Ve kadına verilen nafaka bir ekonomik özgürlük değil. Geçimine emin olun, çok ufak bir katkı. Evet, erkekler de bu konuda isyan ediyorlar, yeni evlilik kuruyorlar, yeni bir hayata başlıyorlar ama bazen de birinin hayatından belli bir kesimi almak maalesef ki o sorumluluğu üstlenmeyi gerektiriyor.
1: Evet. Peki şimdi nafaka alan kişinin işe girmesi veya işte nafakayı ödeyen kişinin işten çıkması ya da yeniden evlenmesi durumlarında nafaka nasıl güncelleniyor?
2: Şöyle, Anayasa Mahkemesi'nce süresiz ibaresi değiştirilmeden önce de kadın işe girdiği zaman erkek mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını isteyebiliyordu. Yine kadın evlendiği zaman soyadının değişmesiyle birlikte, nikah akdiyle birlikte diğer taraf nafakanın düşmesini, kaldırılmasını talep ediyordu. Yine başka bir durumda kadın eğer kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamışsa, nafakayı istemiyorsa, her ne kadar kağıt üzerinde de olmuş olsa, bir nafaka verilmişse de kadın bunu istemiyorsa erkek bunu ödemiyordu. Şimdi de aynı. Yani şimdi de süresel açıdan bir zaman dilimi konulmuş oldu ama bu düzenleme henüz uygulamaya geçmedi. 9 ay sonra uygulamaya geçecek. Bence burada hakime geniş takdir yetkisi verilmesi lazım. 60 yaşında boşanan bir kadının sağlık problemleri varsa, yaşadığı coğrafya, yaşadığı koşullar, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sosyokültürel yapısı, sosyoekonomik yapısı mutlaka değerlendirmeli. Yani biz burada adaleti sağlamak adına nafakayı süreli hale getirirken, diğer taraftan adaleti sarsmak durumunda kalıyor olabiliriz. Ama bence dosya üzerinde hakimlere takdir yetkisini geniş anlamda vermek çok önemli.
1: Kesinlikle. Şimdi hep şöyle düşünülüyor olabilir, işte kadınlar zaten çalışıyor, ekonomik özgürlükleri var diye, ama dediğiniz gibi 50 ya da 65 yaşındaki bir kadının da bir işe girip çalışması gerçekten zorlayıcı bir süreçtir.
2: Evet. Nafakanın tek tanımı var. Evet, boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın verdiği ödenci, ama yoksulluğa düşen tarafın çok tanımı var. Anadolu'da tanımı farklı, Doğu'da tanımı farklı, İstanbul'da tanımı farklı. Yapılar çok farklı, yaş çok farklı, kişinin içinde bulunduğu durum çok farklı. Yani evet, bazen bu yüzden evlilikler devam etmek zorunda kalacak. Çünkü Anadolu'da kadın, gelinliğinle çıktın, kefeninle dönersin sözüyle gelin olduğu için süreli nafaka haline de geldiğinde artık boşanmaktan da korkacak.
1: Evet. Diyecek şiddete, ki ekonomik özgürlüğüm elimden
2: gidecek. Şiddete ses çıkarmayacak. Aldatılmaya ses çıkarmayacak. Çünkü kendi hayatını karşılayamayacak.
1: Evet. Belki de o konfor görünümlü şeyi kaybetmek istemeyecek dediğiniz gibi.
2: Gidecek yeri yok. Barınacak evi yok. Çocuklarına bakabilecek gücü yok. Kadın olmak zor.
1: Evet. Öyle. Şimdi günümüzde artık mal kaçırma gibi olaylar da çok fazla görülebiliyor. İşte gelirine düşük gösteriyor falan. Ya da kripto paralarla, işte ya da parasını başka birinin üzerine göstermeyle falan mal kaçırabiliyorlar. Mahkemeler bu durumlarda nafakayı nasıl belirliyor? Bu gizli varlıkları tespit edebiliyorlar mı?
2: Şöyle, bu delil toplama aşamasında söz konusu olan bir durum. Aslında mahkemelerin kendiliğinden delil toplama yükümlülüğü yok. Taraflar olarak ya da taraf vekilleri olarak kişilere düşen görev, diğer taraf adına istemiş olduğumuz bütün mali verileri kendi elimizle hazırlayıp mahkemeye sunmak. Ama tabii bu kripto para kurumlarının her zaman için isimleri bilinemiyor. Ya da kişi başkası adına hesap açtırmışsa orada ne kadar mal varlığı olduğu görünemiyor. Almış olduğu evi bir başkasının adına almışsa biz burada hakkımızı ispat edemiyoruz. Ama bizim talep ettiğimiz ölçüde vergi dairelerinden, kişinin vergi, eğer esnaflıkla uğraşıyorsa vermiş olduğu vergi doğrultusunda bir belirleme yapılıyor. Ya da maaş bodrosu isteniyor. Maaş bodrolarındaki almış olduğu maaşa göre ki ne kadar doğruyu yansıtıyor. Tabii buralar hep tartışmalı. İspat yükümlülüğü tarafa düşüyor. Ama her zaman gerçekte olanı maalesef ispatlayamıyoruz. Kişi kendini koruma altına alarak bir başka hesap üzerinden kripto paraya, banka hesaplarına devam edebiliyor.
1: Evet. Bu da kötü bir durummuş.
2: Kötü bir durum, evet.
1: Şimdi evet, hep kadınlar dedik. Çünkü çevremizde gerçekten hep kadınlar mağdur ediliyor gibi görünüyor. Ama şimdi yoksulluğa düşen eş ifadesi kullanılıyor ya bu nafakada.
2: Evet.
1: Buradaki eş erkekse, evet, kadının gelir durumu daha iyiyse bu durumda nafaka nasıl oluyor?
2: Aynı şartlar geçerli. Yoksulluğa düşen eş tabiri. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Evet, bununla karşılaşıyoruz. Bazen erkek kadının iş yerinde çalışıyor. Beraber bir iş kuruyorlar ya da daha önceden olan iş yerinde çalışma hayatına devam ediyor. Ama boşanmakla tabii ilişkiler de bozulduğu için iş ilişkisinin olmasını beklemek mümkün değil bu durumda. Erkek işten ayrılıyor, geliri yok. Ama kadının hali hazırda sosyoekonomik durumu olduğu seviyede hiç etkilenmedi, sarsılmadı. Bu durumda mahkeme erkek için de nafaka tesis edebiliyor. Ya da kadının mal varlığı erkekten daha çok olduğunda, geliri daha çok olduğunda boşanmakla erkeğin mali durumu sarsılacaksa, kendine barınma sağlayamayacaksa, çocuklar erkekte kalmışsa, çocuklar için yine iştirak nafakasını kadının ödemesi yönünde mahkeme hüküm tesis ediyor.
1: Evet, burada da aslında bir eşitlik söz konusu diyebiliriz.
2: Yani eşitlik söz konusu.
1: Ama gördüğümüz tabii ki en çok.
2: Tabii sözde, evet edildiği. Yani biz nadiren karşılaşıyoruz verilen erkeklere nafakada. Ama kadınlara veriliyor.
1: Evet.
2: Evet.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok rica güzel ederim. Bilgiler verdiniz.
2: Rica ederim.
1: Programı toparlamak adına son olarak neler söylemek istersiniz?
2: Ben özellikle nafaka hususunda söylemek istiyorum. Evet, biz hukukçular olarak aslında bu verilen kararı çok beğenmiyoruz. Arzu ettiğimiz şu, kanunun 9 ay içerisinde düzenlemesi yapılırken hakime geniş takdir yetkisini lütfen verin. İnsanların sosyal yapılarını mutlaka değerlendirsinler. Bazen toplumsal eşitliği tetikleyecek, davranışlara yöneltecek eylemler oluşabilir bu kararın neticesinde. Umarım bu düzenlemeler yapılır. Nafaka dedik, süresiz nafaka dedik, süreli hale dönüştü. Ama yaşam böyle değil.
1: Evet, umarım evet. Bunlar da
2: ve kadına verilen nafaka zaten toplumda söylenilen tabirle atla deve değil. Çok düşük.
1: Evet, bu da göz evet. Önüne alınmalı.
2: Evet.
1: Ben tekrardan çok teşekkür
2: ben
1: ediyorum.
2: Ben teşekkür
1: İyi
2: ediyorum.
1: İyi ki vakit ayırdınız. İyi ki
2: çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Çok güzel bir yayın.
1: Her zaman beklerim.
2: İnşallah.
1: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Adalet Terazisi programının bu haftalık da sonuna geldik. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu, Doğan bizlerle birlikteydi. Çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Adalet Terazisi sona erdi.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde, yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. ABD ve İran arasındaki ilişkilerin diplomasi masasıyla askeri misillemeler arasında gidip gelmesi, piyasalarda belirsizliği tırmandırırken, yatırımcılar Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların gölgesinde bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine kilitlendi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 89.61 dolardan işlem görüyor. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Festivali 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı buluşmalarından biri oldu. Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik Sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42.163.586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Tarım sektörüyle ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da, papayadan mangoya, ejder meyvesinden çarkıfeleğe kadar 40 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı, Tomarza 23, Felahiye, Özvatan, Bünyan ve Sarız 24, Develi, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas 24, Nevşehir 25, Kırşehir 26, Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin faz 3 dönemine ilişkin lansman programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Evet biz sanayi şehriyiz. Evet biz ticaret şehriyiz. Ancak biz çok büyük bir de tarım şehriyiz. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de bitkisel üretimde bizim şehrimiz 5. sırada. 4.9 milyon ton. 5 milyon ton ürünle bitkisel üretimde Türkiye 5.'si durumundayız. Ekili alan büyüklüğünde yine 5.'yiz. Yine özellikle tarımsal ihracatta 30 milyon dolardan 139 milyon dolara ihracatı bir yıl içerisinde yükselmiş bir şehiriz. Ama öz eleştirim şurada. Biz sanayi şehriyiz derken gururla sanayi şehriyiz diyoruz. Ticaret şehriyiz derken göğsümüzü gere gere ticaret şehriyiz diyoruz. Ama Türkiye'ye bu kadar tarımda katma değer üretmiş, hayvancılıkta ilk 10'da olan bir şehir olarak sanki tarım şehriyiz derken böyle onu gerilerde tutup sanki milletvekilimizin dediğiyle de paralel olarak söylüyorum. Daha böyle bir eziklikle tarım şehri kısmını söylüyoruz. Biz tam da bir tarım şehriyiz.
1: TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, üreten şehirlerin finansman yükü hafifletilmeli, KOBİ'lere krediler sağlanmalı, Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaş soruyor başkan cevaplıyor buluşmaları kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini cevapladı. İlahiyatçı Osman Hisar, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınındaki Geleceğe Mektuplar programında moderatör Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Amanlayer'in sorularını cevapladı. Hisar şunları söyledi.
3: Maneviyat ve ilim veya maneviyat ve başarı çok çok önemli. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilk oku emri Rabbinin adıyla oku. Evet. Yani oku ama sadece dünyada kazanmak için değil, Rabbinin büyüklüğünü tanı, ona kul ol. Eğer maneviyatı eksik bir ilim elde etmişsek, kazanç elde etmişsek nasıl oluyor? Küçük küçük çocukları satan bir doktor olunabiliyor.
4: Allah korusun. Evet çok doğru.
3: Maneviyat olmazsa kitleleri yok eden bir mühendis olunabiliyor. Evet. Evet. Yine maneviyat olmazsa eğer helal haram denmeyen bir yönetici tipleri çıkıp
4: adaletten
3: liyakatten uzak bir şey oluyor. Evet. Onun için maneviyat çok çok önemli. Zaten gençlerimizi bunu yakalaması çok önemli. Okumaktan maksat Allah'ı tanımak.
4: Evet.
3: Yani edepli olmak, ahlaklı olmak, adaletli olmak. Bunlar çok önemli şeyler. Yani biz eğer kuru kuruya gençlerimizi ki son dönemlerde onu da gözlemliyoruz. Yani sadece okumak ve kuru bir diploma almak değil, edepli, ahlaklı, dürüst bir nesil yetiştirmek bizim en öncelikli hedefimiz olmalı. Kesinlikle. Zaten bu konuda da Allah sizlerden razı olsun, büyük aile platformu olarak bunun çok üzerinde duruyorsunuz ve çok da büyük çalışmalarınız var.

0: AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Kayserispor'la olan sözleşmesi sona eren kaleci Bilal Bayezid veda mesajı yayınladı. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon 50 bin adet makaron ve 394 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Koca Sinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 2 adet villa arsası, 1 adet konut arsası ve 3 adet ticaret arsasını %20 peşinat ve 12 ay taksit imkanıyla satışa sunuyor. Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada sportif direktör Muhammed Türkmen ve teknik direktör Erling Mo ile yolların ayrıldığı belirtilerek teşekkür mesajı yayınlandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlafta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen iştirak edecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde COP 31 ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı. Bakan Murat Kurum, COP 31 eylem gündeminde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için sıfır atık yaklaşımlarını ve metan gazının azaltılmasına öncelik verdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz açıklamasında bulundu. Kamuoyunun takip ettiği Atlas Çağlayan davasında sanık için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe futbol takımının 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu. Trabzonspor Kulübü Muhammed Çağ'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiralandığını açıkladı. Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor, teknik direktör Erling Moe ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kadın Milliler 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi. ABD Federal Soruşturma Bürosu, stadyumlarda yapılacak turnuva karşılaşmalarında yasaklanan insansız hava aracı kullanımı konusundaki uygulamanın takibi için harekete geçti. ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü. Anadolu Efes basketbol takımı ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığını duyurdu. Takımda bir diğer ayrılık ise ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yaşandı ve yolların ayrıldığı açıklandı. Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi Fenerbahçe, Beko ve Asvel'in lansmanlarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Wollnitz'i 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. Türkiye Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen Wildcard özel davet kontenjanıyla 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. İsmim Dilek Atik, 1976 Kayseri doğumluyum. Erciyes Üniversitesi Maliye mezunuyum ama yapmadım bölümümle alakalı bir iş. Öğretmenlik yaptım, arkasından sosyoloji okudum, aile danışmanlığı yaptım. Otelimizin restoran kısmında 2 senedir sushi'yi işletmeye başlamıştık. Yani ürünlerin yanında, diğer ürünlerin yanında sushi vermeye başlamıştık. Sonra bu Kayseri'de böyle bir pazar olduğunu fark ettik. Ve bunun kesinlikle daha böyle ayak altı, insanlara, öğrencilere yakın bir yerde olması gerektiğine karar vermiştik ki 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman arkasından oğlumun adına böyle bir yer açma kararı aldım. Mr. C Sushi, Şevki Eren Albayrak, S.A. olarak geçiyor. Genelde deniz zannediliyor. Çünkü İngilizce'de deniz biliyorsunuz. Yalnız Şevki Eren Albayrak'ın kısaltılmış hali, yani 2021 yılında motor kazasında kaybettiğim oğlumun ismi oluyor. Onun anısına yapıldı. Bu arada Kayseri'de ilk sushi restorantıyız. Halkımıza 3,5 senedir hizmet veriyoruz bu alanda. Size pastırmalı sushi yapıyorum. Neden pastırmalı sushi yapıyorum? Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. Modern yöresel alanda nasıl? Yani uzak doğu mutfağını bizim yöreselimizle senkronize bir şekilde bir ürün çıkartma kararı aldık. Ve pastırmalı sushi bu şekilde ortaya çıktı. Çok beğenildi. Pirinç yaprağıyla yapıyoruz pastırmamızı. Şimdi Kayseri'de olmayan bir şey yapmak biraz beni heyecanlandırdı açıkçası. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Ve değişiklikleri çok severdi. Farklı şeyleri çok severdi. Onu sushi ile anlam gerektiği inancı olduğu için bu yola başvurdum. Ve çok zor bir alan olduğunun farkındaydım. Başlangıçta sushi gerçekten tanınmıyordu. Yani bir pazar yoktu. Aslında biz pazar var gibi düşündük ama çok dar bir pazar vardı. Sushi'yi tanıtmak için çok emek verdik. Yani okullarda sürekli workshoplar yaptık, standlar açtık, gastronomi günlerinde muhakkak bulunduk. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Büyük bir girişimcilik örneği gösterdiğimizi düşünüyorum aslında. Yani bazı anlarda niye bu kadar zorlatıyoruz? Acaba başka bir tarzla mı ilerlesek dediğimiz oldu. Ama sürekli sebat ettik, öyle söyleyeyim. Yani bunun oturacağını, bu pazarın oluşacağını inancımız vardı. Ama muhakkak kırılma noktalarımız oldu. Yalnız emeksiz kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şu an mesela biz sushi restoranı açtık deyip sadece otursaydık kesinlikle bu sushi restoranı şu anda kapalıydı. Yani Kayseri'de öyle bir restoran yoktu. Niye derseniz kesinlikle tutundurma çalışmaları, reklam çalışmaları, tanıtım çalışmalarına çok fazla ağırlık verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi başarı herkese göre değişir. Neyi hedeflediğinize göre de değişir. Yani başarı benim için burayı ayakta tutmak. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Zor süreçlerden geçtim. Evladımı kaybettikten sonra 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Saygı gösterdim. Bu aşamada ayrılma sürecim oldu. Çocuğumun travmasını henüz atlatamadan böyle bir travma ile karşılaştım. Ve kendi hayatımı tekrardan oluşturmakla alakalı. Bence bu kadınlar için ve kendim için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum ben. Kendim bir hedef koydum ve bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. İş kurmak isteyen kadınlara en önemli tavsiyem, ilk önce o kuracakları işin elemanı olsunlar. Kesinlikle bu işi çekirdekten gelmiş olsunlar, bu işin mutfağını çok iyi biliyor olsunlar ve o işin hammallığını yaptıktan sonra kurgulamaya başlasınlar. Hiçbir şekilde emeklerini göz ardı etmesinler, emek versinler. Kesinlikle emek vermeden hiçbir şey olmadığını ben 4 senede çok iyi anladım. Elemanlarıyla ilişkisini güzel tutsunlar. Kar zarar analizlerini çok güzel yapsınlar. Ortak gerekiyorsa ortak seçimine çok dikkat etsinler. Burada benim de değerli bir ortağım var. Mr. C Sushi franchise verecek. Birkaç firma daha olacak. Mr. C Sushi çok büyük bir şirket haline gelecek. Kesinlikle ben hala hedefim bu. Hala inancım bu. Bir insanın inancı olmazsa, altını bunun doldurmazsa emekle kesinlikle bir yere varacağına ben inanmıyorum. Önereceğim nokta ne için başarılı olduğumu ben buna bağlıyorum, öyle söyleyeyim size. Hala hedefim var, hevesim var. Hiçbir zaman gözümün önündeki şablon kötü değil.
0: Nasıl başardım sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayat.
4: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
5: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Geçen sonbaharda 116 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış dalgasıyla 60 bin dolar sınırına kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte kripto para piyasası 8 ay içinde 1,2 trilyon dolardan fazla değer kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki tüm kazançlar silindi. Meksika'nın Güney Afrika'yı konuk edeceği açılış maçıyla başlayacak Dünya Kupası'na sadece 2 gün kaldı. Takımlar Kuzey Amerika genelindeki kamplarında hazırlıklarına son şeklini verirken turnuva daha başlamadan vize krizleri gündeme damga vurdu. Bir milletvekili İngiltere ve Galler'deki 32 hayır kurumunun yasa dışı kabul edilen İsrail işgal birimlerine en az 28 milyon sterlin bağışta bulunduğunu açıkladı. Kanada polisi eski bir Air Canada pilotunun yıllarca uygun finans olmadan uçtuğu gerekçesiyle suçlandığını duyurdu. Yapılan yeni bir araştırma, Avrupa'nın Amerikan güvenlik garantisine olan güvenliğinin tarihi bir düşüş seviyeye gerilediğini ortaya koydu. 15 ülkede gerçekleştirilen ankete göre Avrupalıların sadece %10'u ABD'yi bir müttefik olarak görüyor. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde Ay'a ayak basamayacak veya Ay'ın yakınına gitmeyecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı üzerinden ABD'ye ait bir APEC helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi. Filipinlerin Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın Okinawa ve diğer bölgelerine tsunami dalgalarının ulaştırıldığı bildirildi. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
6: Radyo Radar 91.8.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. ABD ve İran arasındaki ilişkilerin diplomasi masasıyla askeri misillemeler arasında gidip gelmesi piyasalarda belirsizliği tırmandırırken, yatırımcılar Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların gölgesinde bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine kilitlendi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 89.61 dolardan işlem görüyor. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Festivali 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı buluşmalarından biri oldu. Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik Sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42.163.586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Tarım sektörüyle ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da, papayadan mangoya, ejder meyvesinden çarkıfeleğe kadar 40 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz açıklamasını yaptı. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1.38 ile mevduat faizinde gerçekleşti. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.14, euro 53.36, gram altın 6.340, çeyrek altın 10.342 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı, Tomarza 23, Felahiye, Özvatan, Bünyan ve Sarız 24, Develi, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas 24, Nevşehir 25, Kırşehir 26, Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin faz 3 dönemine ilişkin lansman programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Evet biz sanayi şehriyiz. Evet biz ticaret şehriyiz. Ancak biz çok büyük bir de tarım şehriyiz. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de bitkisel üretimde bizim şehrimiz 5. sırada. 4.9 milyon ton. 5 milyon ton ürünle bitkisel üretimde Türkiye 5.'si durumundayız. Ekili alan büyüklüğünde yine 5.'yiz. Yine özellikle tarımsal ihracatta 30 milyon dolardan 139 milyon dolara ihracatı bir yıl içerisinde yükselmiş bir şehiriz. Ama öz eleştirim şurada. Biz sanayi şehriyiz derken gururla sanayi şehriyiz diyoruz. Ticaret şehriyiz derken göğsümüzü gere gere ticaret şehriyiz diyoruz. Ama Türkiye'ye bu kadar tarımda katma değer üretmiş, hayvancılıkta ilk 10'da olan bir şehir olarak sanki tarım şehriyiz derken böyle onu gerilerde tutup sanki milletvekilimizin dediğiyle de paralel olarak söylüyorum. Daha böyle bir eziklikle tarım şehri kısmını söylüyoruz. Biz tam da bir tarım şehriyiz.
1: TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, üreten şehirlerin finansman yükü hafifletilmeli, KOBİ'lere krediler sağlanmalı, Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaş soruyor başkan cevaplıyor buluşmaları kapsamında Bahçeli Evler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini cevapladı. İlahiyatçı Osman Hisar, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınındaki Geleceğe Mektuplar programında moderatör Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Amanlayer'in sorularını cevapladı. Hisar şunları söyledi.
3: Maneviyat ve ilim veya maneviyat ve başarı çok çok önemli. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilk oku emri Rabbinin adıyla oku. Evet. Yani oku ama sadece dünyada kazanmak için değil, Rabbinin büyüklüğünü tanı, ona kul ol. Eğer maneviyatı eksik bir ilim elde etmişsek, kazanç elde etmişsek nasıl oluyor? Küçük küçük çocukları satan bir doktor olunabiliyor.
4: Allah korusun. Evet çok doğru.
3: Maneviyat olmazsa kitleleri yok eden bir mühendis olunabiliyor.
4: Evet. Evet.
3: Yine maneviyat olmazsa eğer helal haram denmeyen bir yönetici tipleri çıkıp
4: evet. adaletten
3: uzak. Liyakatten uzak çok, bir çok şey oluyor. Evet. Onun için maneviyat çok çok önemli. Zaten gençlerimizi bunu yakalaması çok önemli. Okumaktan maksat Allah'ı tanımak.
4: Evet.
3: Yani edepli olmak, ahlaklı olmak, adaletli olmak. Bunlar çok önemli şeyler. Yani biz eğer kuru kuruya gençlerimizi ki son dönemlerde onu da gözlemliyoruz. Yani sadece okumak ve kuru bir diploma almak değil, edepli, ahlaklı, dürüst bir nesil yetiştirmek bizim en öncelikli hedefimiz olmalı. Zaten bu konuda da Allah sizlerden razı olsun, büyük aile platformu olarak bunun çok üzerinde duruyorsunuz ve çok da büyük çalışmalarınız var.
1: AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyanlı vatandaşlarla

0: Ben de görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor.

0: bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen iştirak edecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde COP 31 ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı. Bakan Murat Kurum, COP 31 eylem gündeminde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için sıfır atık yaklaşımlarını ve metan gazının azaltılmasına öncelik verdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz açıklamasında bulundu. Kamuoyunun takip ettiği Atlas Çağlayan davasında sanık için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fenerbahçe futbol takımının 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu. Trabzonspor Kulübü Muhammed Cam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiralandığını açıkladı. Süper Lig'e veda eden Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kadın milliler 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi. ABD Federal Soruşturma Bürosu, stadyumlarda yapılacak turnuva karşılaşmalarında yasaklanan insansız hava aracı kullanımı konusundaki uygulamanın takibi için harekete geçti. ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü. Anadolu Efes basketbol takımı ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığını duyurdu. Takımda bir diğer ayrılık ise ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yaşandı ve yolların ayrıldığı açıklandı. Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi Fenerbahçe Beko ve Asvel'in lansmanlarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Wollnitz'i 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. Türkiye Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen Wildcard özel davet kontenjanıyla 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

0: tembellik birisi.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yılda piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2012 yılına gideceğiz.

5 Ocak 2012, 44. Sinema Yazarları Derneği ödülleri açıklandı. Bir Zamanlar Anadolu'da en iyi film dahil olmak üzere 6 dalda ödüle layık görüldü. 6 Ocak 2012, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. 10 Ocak 2012, 12 Eylül darbesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya sanık olarak yer aldı. 12 Ocak 2012, Diyarbakır'ın Suriçi semtinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Açık Hava Müzesi inşaat çalışması sırasında yapılan kazılarda 6 kafatası bulundu. İnsana ait olan kemiklerin bulunmasının ardından kazı çalışmaları savcılık yönetiminde sürdürüldü.

14 Ocak 2012. Ülkenin en büyük şehri İstanbul ve çevresini etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisi meydana geldi. 21 Ocak 2012. Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan yüz, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece köyünde yaşayan 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledildi. 14 Şubat 2012. 2011 Türk futbolu şike davası kapsamında 23'ü tutuklu 93 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşma Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde gerçekleştirildi. 16 Şubat 2012. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları hakkında soruşturma açılabilmesi için Başbakan'ın iznini gerektiren yasa değişikliğini onayladı. Yasa değişikliği, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekilliği'nin 4 MİT mensubunu KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırmasının ardından gerçekleşti.

24 Şubat 2012, Adana'nın Kozan ilçesinde, Göksu Irmağı üzerinde Gökdere Köprü Barajı inşaatı sırasında baraj kapağının patlaması sonucu meydana gelen kazada 10 işçi hayatını kaybetti. 15 Mart 2012, Suriye'deki olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelenlerin sayısı 14.700'e ulaştı. Gelen Suriyeliler, Hatay ve Gaziantep'te kurulan çadır kentlerde barınmaya başladı. 20 Şubat 2012, Hrant Dink suikastı kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül talimatıyla başlatılan Devlet Denetleme Kurulu soruşturması tamamlandı. Açıklanan rapora göre suikastın önlenememesi ağır kamu hizmeti kusuru olarak tanımlandı. Yapsalar.

12 Mart 2012, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 59. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 2 altın, 4 bronz madalya kazandı. 12 Mart 2012, Oda TV davası kapsamında yargılanan 4 tutuklu gazeteci Nedim Şener, Ahmet Şık, Sayit Çakır ve Coşkun Musluk serbest bırakıldı. 13 Mart 2012, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılmasıyla ilgili dava zaman aşımına uğradı ve düştü. Davada 5 kişi yargılanıyordu. 16 Mart 2012, NATO'nun Afganistan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde görev yapan Türk askerlerini taşıyan helikopter, iniş sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü. Olayda 12 Türk askerimiz şehit.

30 Mart 2012. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli hale getiren 8'den 12 yıla çıkaran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1 Nisan 2012. İstanbul'da 80'den fazla ülke ve gözlemcinin katıldığı, Suriye'deki olayların konuşulduğu Suriye Halkının Dostları grubu toplantısı yapıldı. 4 Nisan 2012. 12 Eylül darbesiyle ilgili davada ilk duruşma Ankara'da yapıldı. Davada Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, CHP ve MHP müdahil olarak yer aldı. 19 Nisan 2012. Kamuoyunda 2B arazisi olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş hazine arazilerinin satışını öngören yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

10 Haziran 2012, Muğla Ölüdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16 Haziran 2012, Şanlıurfa'da bulunan E-tipi kapalı cezaevinde mahkumlar arasındaki kavga sırasında çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. 19 Haziran 2012, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. 22 Haziran 2012, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom 2 keşif uçağı, radar tespiti yaparken Suriye karasularının 1 mil açığında sınır ihlali gerekçesiyle Suriye tarafından düşürüldü.

4 Temmuz 2012, 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz'de Suriye tarafından düşürülen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom 2 uçağının pilotları Havacı Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Havacı Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un naaşları deniz dibinde tespit edildi. Ertesi gün şehit pilotlarımızın naaşları denizden çıkarılarak Malatya'ya gönderildi. Arama ve kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. Düşürülen uçağın bazı parçaları denizden çıkarıldı. 6 Eylül 2012. Afyonkarahisar'da bulunan askeri depoda meydana gelen patlamada 25 asker hayatını kaybetti.

11 Eylül 2012. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesindeki 75. yıl polis merkezine gelen ve karakola girmeye çalışan bir devrimci Halk Kuruluş Partisi cephesi militanı, polislerin engellemesi sonucu içeri girememesi sonrasında üzerindeki patlayıcıları karakolun giriş kısmında patlatmasıyla intihar saldırısı gerçekleştirdi. Patlama sonucunda saldırganın yanı sıra bir polis hayatını kaybetti, 7 kişi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. 16 Eylül 2012. Bingöl'de polis aracının geçişi sırasında PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 polisimiz şehit oldu.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum ben İlayda Kaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. ABD ve İran arasındaki ilişkilerin diplomasi masasıyla askeri misillemeler arasında gidip gelmesi piyasalarda belirsizliği tırmandırırken, yatırımcılar Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların gölgesinde bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine kilitlendi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 89.61 dolardan işlem görüyor. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Festivali 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı buluşmalarından biri oldu. Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik Sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42.163.586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Tarım sektörüyle ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da, papayadan mangoya, ejder meyvesinden çarkıfeleğe kadar 40 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz açıklamasını yaptı. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1.38 ile mevduat faizinde gerçekleşti. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.14, euro 53.36, gram altın 6.340, çeyrek altın 10.342 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı, Tomarza 23, Felahiye, Özvatan, Bünyan ve Sarız 24, Develi, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 23, Sivas 24, Nevşehir 25, Kırşehir 26, Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin faz 3 dönemine ilişkin lansman programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Evet biz sanayi şehriyiz. Evet biz ticaret şehriyiz. Ancak biz çok büyük bir de tarım şehriyiz. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de bitkisel üretimde bizim şehrimiz 5. sırada. 4.9 milyon ton. 5 milyon ton ürünle bitkisel üretimde Türkiye 5.'si durumundayız. Ekili alan büyüklüğünde yine 5.'yiz. Yine özellikle tarımsal ihracatta 30 milyon dolardan 139 milyon dolara ihracatı bir yıl içerisinde yükselmiş bir şehiriz. Ama öz eleştirim şurada. Biz sanayi şehriyiz derken gururla sanayi şehriyiz diyoruz. Ticaret şehriyiz derken göğsümüzü gere gere ticaret şehriyiz diyoruz. Ama Türkiye'ye bu kadar tarımda katma değer üretmiş, hayvancılıkta ilk 10'da olan bir şehir olarak sanki tarım şehriyiz derken böyle onu gerilerde tutup sanki milletvekilimizin dediğiyle de paralel olarak söylüyorum. Daha böyle bir eziklikle tarım şehri kısmını söylüyoruz. Biz tam da bir tarım şehriyiz.
1: TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, üreten şehirlerin finansman yükü hafifletilmeli, KOBİ'lere krediler sağlanmalı, Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaş soruyor başkan cevaplıyor buluşmaları kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini cevapladı. İlahiyatçı Osman Hisar, Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınındaki Geleceğe Mektuplar programında moderatör Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Amanlayer'in sorularını cevapladı. Hisar şunları söyledi.
3: Maneviyat ve ilim veya maneviyat ve başarı çok çok önemli. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilk oku emri Rabbinin adıyla oku. Evet. Yani oku ama sadece dünyada kazanmak için değil, Rabbinin büyüklüğünü tanı, ona kul ol. Eğer maneviyatı eksik bir ilim elde etmişsek, kazanç elde etmişsek nasıl oluyor? Küçük küçük çocukları satan bir doktor olunabiliyor.
4: Allah korusun. Evet çok doğru.
3: Maneviyat olmazsa kitleleri yok eden bir mühendis olunabiliyor. Evet. Evet. Yine maneviyat olmazsa eğer helal haram denmeyen bir yönetici tipleri çıkıp evet.
4: Adaletten,
3: liyakatten uzak bir şey oluyor. Evet. Onun için maneviyat çok çok önemli. Zaten gençlerimizi bunu yakalaması çok önemli. Okumaktan maksat Allah'ı tanımak.
4: Evet.
3: Yani edepli olmak, ahlaklı olmak, adaletli olmak. Bunlar çok önemli şeyler. Yani biz eğer kuru kuruya gençlerimizi ki son dönemlerde onu da gözlemliyoruz. Yani sadece okumak ve kuru bir diploma almak değil, edepli, ahlaklı, dürüst bir nesil yetiştirmek bizim en öncelikli hedefimiz olmalı. Zaten bu konuda da Allah sizlerden razı olsun, büyük aile platformu olarak bunun çok üzerinde duruyorsunuz ve çok da büyük çalışmalarınız var.
1: AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Kayserispor'la olan sözleşmesi sona eren kaleci Bilal Bayezid veda mesajı yayınladı. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon 50 bin adet makaron ve 394 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Koca Sinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 2 adet villa arsası, 1 adet konut arsası ve 3 adet ticaret arsasını %20 peşinat ve 10

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. İsmim Dilek Atik. 1976 Kayseri doğumluyum. Erciyes Üniversitesi Maliye mezunuyum ama yapmadım bölümümle alakalı bir iş. Öğretmenlik yaptım. Arkasından sosyoloji okudum. Aile danışmanlığı yaptım. Otelimizin restoran kısmında 2 senedir sushi'yi işletmeye başlamıştık. Yani ürünlerin yanında, diğer ürünlerin yanında sushi vermeye başlamıştık. Sonra bu Kayseri'de böyle bir pazar olduğunu fark ettik. Ve bunun kesinlikle daha böyle ayak altı, insanlara, öğrencilere yakın bir yerde olması gerektiğine karar vermiştik ki 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman arkasından oğlumun adına böyle bir yer açma kararı aldım. Mr. C Sushi, Şevki Eren Albayrak, S.A. olarak geçiyor. Genelde deniz zannediliyor. Çünkü İngilizce'de deniz biliyorsunuz. Yalnız Şevki Eren Albayrak'ın kısaltılmış hali, yani 2021 yılında motor kazasında kaybettiğim oğlumun ismi oluyor. Onun anısına yapıldı. Bu arada Kayseri'de ilk sushi restorantıyız. Halkımıza 3,5 senedir hizmet veriyoruz bu alanda. Size pastırmalı sushi yapıyorum. Neden pastırmalı sushi yapıyorum? Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. Modern yöresel alanda nasıl? Yani uzak doğu mutfağını bizim yöreselimizle senkronize bir şekilde bir ürün çıkartma kararı aldık. Ve pastırmalı sushi bu şekilde ortaya çıktı. Çok beğenildi. Pirinç yaprağıyla yapıyoruz pastırmamızı. Şimdi Kayseri'de olmayan bir şey yapmak biraz beni heyecanlandırdı açıkçası. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Ve değişiklikleri çok severdi. Farklı şeyleri çok severdi. Onu sushi ile anlam gerektiği inancı olduğu için bu yola başvurdum. Ve çok zor bir alan olduğunun farkındaydım. Başlangıçta sushi gerçekten tanınmıyordu. Yani bir pazar yoktu. Aslında biz pazar var gibi düşündük ama çok dar bir pazar vardı. Sushi'yi tanıtmak için çok emek verdik. Yani okullarda sürekli workshoplar yaptık, standlar açtık, gastronomi günlerinde muhakkak bulunduk. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Büyük bir girişimcilik örneği gösterdiğimizi düşünüyorum aslında. Yani bazı anlarda niye bu kadar zorlatıyoruz? Acaba başka bir tarzla mı ilerlesek dediğimiz oldu. Ama sürekli sebat ettik, öyle söyleyeyim. Yani bunun oturacağını, bu pazarın oluşacağını inancımız vardı. Ama muhakkak kırılma noktalarımız oldu. Yalnız emeksiz kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şu an mesela biz sushi restoranı açtık deyip sadece otursaydık kesinlikle bu sushi restoranı şu anda kapalıydı. Yani Kayseri'de öyle bir restoran yoktu. Niye derseniz kesinlikle tutundurma çalışmaları, reklam çalışmaları, tanıtım çalışmalarına çok fazla ağırlık verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi başarı herkese göre değişir. Neyi hedeflediğinize göre de değişir. Yani başarı benim için burayı ayakta tutmak. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Zor süreçlerden geçtim. Evladımı kaybettikten sonra 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Saygı gösterdim. Bu aşamada ayrılma sürecim oldu. Çocuğumun travmasını henüz atlatamadan böyle bir travma ile karşılaştım. Ve kendi hayatımı tekrardan oluşturmakla alakalı bence bu kadınlar için ve kendim için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum ben. Kendim bir hedef koydum ve bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. İş kurmak isteyen kadınlara en önemli tavsiyem, ilk önce o kuracakları işin elemanı olsunlar. Kesinlikle bu işe çekirdekten gelmiş olsunlar. Bu işin mutfağını çok iyi biliyor olsunlar. Ve o işin hammallığını yaptıktan sonra kurgulamaya başlasınlar. Hiçbir şekilde emeklerini göz ardı etmesinler, emek versinler. Kesinlikle emek vermeden hiçbir şey olmadığını ben 4 senede çok iyi anladım. Elemanlarıyla ilişkisini güzel tutsunlar. Kar zarar analizlerini çok güzel yapsınlar. Ortak gerekiyorsa ortak seçimine çok dikkat etsinler. Burada benim de değerli bir ortağım var. Mr. C Sushi franchise verecek. Birkaç firma daha olacak. Mr. C Sushi çok büyük bir şirket haline gelecek. Kesinlikle ben hala hedefim bu. Hala inancım bu. Bir insanın inancı olmazsa, altını bunun doldurmazsa emekle kesinlikle bir yere varacağına ben inanmıyorum. Önereceğim nokta ne için başarılı olduğumu ben buna bağlıyorum, öyle söyleyeyim size. Hala hedefim var, hevesim var. Hiçbir zaman gözümün önündeki şablon kötü değil.
0: Nasıl başardım sona erdi.
2: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için Cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri de şifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol. Hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
6: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
7: Hadi canım.
8: Aa,
7: ne?
9: Vay.
8: Aa, nasıl yani?
7: Aa.
10: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
6: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Sağlıklı bir yaşam istiyoruz, değil mi? Enerjik uyanmak, şişkinlikten kurtulmak, ben ne yedim de böyle oldum dememek istiyoruz. İşte tam da bu noktada sahneye iki önemli isim çıkıyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. İsimleri benziyor ama görevleri tamamen farklı. Biri çalışan, biri onu doyuran ekip gibi düşünün. Önce probiyotiklerden başlayalım. Probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan iyi niyetli bakteriler, yani vücudumuzun görünmez kahramanları. Sessiz, sedasız çalışıyorlar, sindirimle uğraşıyorlar, bağışıklığa destek oluyorlar. Ama şunu bilmek lazım, bu bakteriler misafir. Geliyorlar, görevlerini yapıyorlar ve sonra biz kaçtık deyip gidiyorlar. Yoğurtta, kefirde, turşuda falan bulabilirsiniz. Ama her yoğurt ben probiyotiyim diye ortalıkta dolaşamaz. Canlı olması lazım. İşini yapacak hali olacak. Gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler bakterilerin kendisi değil, bakterilerin yemeği. Yani düşünün, probiyotik çalışkan işçi, prebiyotik de öğle yemeği. Eğer prebiyotik yoksa ne oluyor? Bakteri aç kalıyor. Aç kalan bakteri de çalışmıyor. Sonra biz suçu yoğurtta arıyoruz. Prebiyotikler lifli gıdalarda bol bol var. Soğan, sarımsak, pırasa, muz ve baklagiller. Yani mutfağın sessiz kahramanları. Bunlar sindirilmiyor. Kalın bağırsağa kadar gidiyor ve orada bakterilere ziyafet çakıyor. Bakteriler mutlu, bağırsak mutlu ve biz daha da mutlu. Araştırmalar diyor ki, günde biraz prebiyotik alanların bağırsak florası daha dengeli. Şişkinlik azalıyor, o yüzden probiyotiklerle prebiyotiği ayırmamak lazım. Biri varsa diğeri de olacak. Yani bu ikili elmanın iki yarısı gibi. Sadece probiyotik alıp prebiyotiği unutursanız, bağırsaklar şöyle diyor. Tamam geldin ama açsın. Sonuç mu? Daha iyi sindirim. Daha mutlu bir bağırsak ve daha az karnım niye böyle sorusu. Kısacası iyi bakterileri çağırıyoruz. Onları aç bırakmıyoruz. Bağırsaklar çalışıyor, biz rahatlıyoruz. Herkese bol lifli, bol bakterili, keyifli günler.

0: arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Bulutsuzluk Özlemi grubunu ağırlayacağız.

0: sürü kişi sanki bir uykuda. Korkunç bir uğultu vardı. Uyutucu, uyutucu.
1: Grubun temeli Nejat Yavaşlıoğulları tarafından atıldı. Genç yaşta müziğe başlayan, üniversite yılları döneminde çeşitli gruplarla çalıştıktan sonra 84 yılında piyanist Sina Kaloğlu ile tanışan Yavaşlıoğulları, önce akustik gitar ve piyano eşliğinde müzik yaptıktan sonra bas gitar ve davul eşliğinde daha rock bir hale geldi. Bu dönemde Yavaşlıoğulları konserlerinin adı olarak Mümtaz Soysal'ın bir makalesi başlığından esinlenerek bulutsuzluk özlemini kullanmaya başladı. 1986 yılında Picatro ile anlaşan Yavaşlıoğulları, Koloğlu ve bas gitarist Kanöz Ozan'la ilk albümü Bulutsuzluk Özlemini kısa bir zaman içinde kaydetti ve kendi adını da kapakta kullanarak yayınladı.

Bulutsuzluk Özlemi albümünden hemen sonra gruba baterist olarak Filip Sümbülkaya ve ikinci gitarist olarak Murat Net katıldı. Kısa bir süre sonra da Net'in yerine gruba Akın Eldes dahil oldu ve grubun ilk kadrosu son halini aldı. Gruba ayrıca saksafonda Richard Hames eşlik ediyordu.

0: Verdiği konserlerle kendi kitlesini yavaş yavaş ortaya çıkaran grubun en dikkat çekici hareketlerinden biri, 1989 yılında Cem Karaca gibi isimlerle beraber verdikleri İnsan Hakları Derneği konseri oldu. Bu konserde grubun yeni şarkılarından Acil Demokrasi özellikle dikkatleri çekti.
1: Nesli tükenen kaplumbağa, 84. madde beni ilgilendirmez, varlığın varlığına armağan olmuş bir kere.

1987-89 yılları arasında kaydedilen grubun ikinci albümü Uçtu Uçtu, 89 yılının sonlarında yayınlandı. Bu albümde grubun en büyük hitlerinden Sözlerimi Geri Alamam, Tepedeki Çimenlik ve Uçtu Uçtu bulunmaktaydı. Albümün hemen ardından bas gitarist Ozan yerini Demirhan Baylan'a bıraktı. Bu dönemde Koloğlu ise Milliyet Gazetesi'ndeki görevine odaklanmak için müziğe bir süre ara verdi. Bu kadro 1993 yılında Güneşimden Kaç albümünü yayınladı.

4 Temmuz 1993'te İnönü Stadı'nda konser veren Sting'in ön grubu olarak sahneye çıkan grup, bu konser sonrası yine değişikliklere gitti. Baylan yerine Murat Tükenmez, Sümbül Kaya yerine de Cihangir Bıyıkoğlu geldi. Kololu da gruba tekrar döndü. Grup bu kadroyla yurt dışındaki örnekleri olan Unplugged akustik konserlerden birini vererek bu kaydı Yaşamaya Mecbursun adı ile piyasaya sürdü. Oldukça verimli geçen 1990'ları yeni elemanları Utku Ünal ve Sunay Özgür'le kaydettikleri Yol albümüyle sonlandırdı.

2000 yılına girilirken grubun en önemli elemanlarından Akın Eldes başka projelere odaklanmak için gruptan ayrıldı. Yerine gelen Süleyman Bağcıoğlu ve yeni bas gitarist Burak Güvenli 2001 yılında Numara albümü kaydedildi. Ancak kayıtlardan sonra gruba gitarist olarak Serdar Öztop dahil oldu. Grup, Türkiye'de daha önce nadir görülen çalışmalardan birine imza atarak 1 Ağustos 2003'te Orhan Şanlıer yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde şarkılarını yorumladıkları bir konser verdi. Grup, Sözlerimi Geri Alamam'da Hakan Aysev'le düet yaptı. Bu çalışma bir yıl sonra Bulutsuzluk Senfoni adıyla DVD ve albüm olarak yayımlandı. Evet.

2005 yılında Irak Savaşı sırasında grup Felüs Bağdat single'ını çıkardı. Bu single'daki Bağdat Kafe şarkısına çekilen klipte Nejat Yavaşlıoğulları'nın gitarının üzerindeki Savaşa Hayır yazısı Power Türk TV kanalı tarafından silikleştirilmişti. Söz konusu kanalda sonradan yayından da kaldırılan klip, gelen tepkiler üzerine sansürsüz olarak tekrar yayınlandı. 2007 yılında 20. yaşını kutlayan grup, eski üyelerinin yanı sıra Aylin Aslım, Duman, Mor ve Ötesi, Red, Şebnem Ferah ve Zuhal Olcay'ın da yer aldığı bir kadroyla büyük bir konser verdi. Bu konser, Bulutsuzluk 20 Yaşında adıyla yayımlandı. Aynı yıl grup yeni albümleri Zamska üzerinde çalışmaya başladı. Bu albüm de 2009 yılında yayımlandı.

Grubun son albümü Bedrettin, 14. yüzyılda yaşayan Şeyh Bedrettin'in hikayesini anlatan Nazım Hikmet'in eseri üzerinden rock, oratorya tarzında ve kimi eski grup üyelerinin de katılımıyla 2 CD olarak kaydedildi. Fırat Tanış anlatıcı olarak albüme katkı sundu. Grup hala aktif olarak stüdyo çalışmaları, albüm kayıtları, canlı konserler ve sahne gösterimleri yapmakta. Aynı zamanda sosyal ve politik gündem maddeleriyle de yakından ilgilenmekte.

Şarkılarında özgürlük, barış, çevre sorunları, bireysel yalnızlıklar ve toplumsal çatışmalar gibi konulara değinen grup, müziğe sadece eğlence aracı olarak değil, bir ifade biçimi, bir anlatım yolu gözüyle baktı. İşte bu yüzden Bulutsuzluk Özlemi, yıllar boyunca hep bir fikir grubu olarak da anıldı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de bulutsuzluk özlemini konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kalaylı Koz Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Molu köyünde 1635 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa'nın hikayesi, Anadolu'nun sade bir köyünden Osmanlı sarayının en yüksek mertebelerine uzanan

0: Osmanlı bürokrasisinin kapılarının çoğu para ve doğru ilişkilerle açılabiliyordu. Bu yolla Van valiliğini elde etti. Çok geçmeden vezirlik payesiyle birlikte kaptanı derya makamına yükseltildi. Ancak bu parlak dönem uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra görevden alındı ve Bozcaada'da da ikamete mecbur edildi. Ahmet Paşa için düşüş hiçbir zaman kalıcı olmadı. Valide Gülnüz Sultan'ın desteğiyle yeniden devlet kademelerinde yükseldi. Trabzon, Sivas ve Kıbrıs valilikleri, ardından da Sadaret Kaymakamlığı görevleri geldi. Azak seferinde kaybolması onun hakkındaki söylentileri artırsa da yine de affedilmeyi başardı ve Kandiye Valiliğine tayin edildi. Nihayet 1704 yılında Osmanlı tahtının en yüksek makamlarından biri olan sadrazamlığa yükseldi. Fakat bu görevde de talihi yaver gitmedi. Onun ardından sadrazam olan Baltacı Mehmet Paşa'nın entrikaları yüzünden makamında sadece 3 ay kalabildi. Azledildi, Limni'ye sürüldü. Sonraki yıllarda kaderi hep aynı şekilde tekrar etti. Hanya, İnebahtı, Kandiye, Trabzon gibi görevlerle yeniden yükseldi. Ardından hakkındaki şikayetler yüzünden tekrar sürgün edildi. İnebahtı muhafızı olduğu sırada 1715 yılında 80 yaşında hayata veda etti. Ahmet Paşa çağdaşlarının gözünde kibirli, azametli ve kendini fazlasıyla öven bir kişilikti. Öyle ki 3. Ahmet'in tahta çıkışında kendi payı olduğunu iddia etmiş, hatta daha önceki padişah 2. Mustafa'yı tahttan indiren ünlü Edirne vakasını da kendisinin düzenlediğini söylemekten geri durmamıştı. Bu büyüklenmeleri dönemin şairlerinin kalemine de konu oldu. Onun kibriyle alay eden dizeler yazıldı. Hayatı boyunca sürgün ile saray, valilik ile azil arasında gidip gelen Kalaylıkoz Ahmet Paşa, Osmanlı tarihine hem talihli hem talihsiz bir devlet adamı olarak geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Gökte Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Gökte Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamayalım. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edip mühendislerimizi onlar için seferber edip onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
2: Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melikgazi adı altında bir proje başlattık.
2: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
5: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülke

0: ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda 1. dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, 2. dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, 3. dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için Cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri de şifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
8: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
9: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Yayın tekrarı.
10: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
11: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
12: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
13: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
14: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
11: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor hala.
13: Evet.
11: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan. Ve karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
13: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
11: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
12: Yol açık başlıyor efendim.
11: Nasıl ya, öyle değil. Benim param.
12: Benim param o da benim.
11: O da benim.
12: Senin param.
11: Senin param o da benim.
12: O da benim.
11: Benim param benim.
13: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun
12: 2011.
13: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
11: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
15: Ben konuşuyorum. Siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
11: Tamam.
12: Ve dilemiz de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
11: Hepinize selamlar olsun. Yol açık. Bugün itibariyle de başlıyor.
16: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
11: Efendim hepinize hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık'ta bugün de sizlerle birlikteyiz ve ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Ahmet Bilor bizlerle birlikte olacaklar. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydınlar efendim.
13: Günaydın, hayırlı sabahlar.
14: Günaydın, günaydınlar herkese.
11: Gece saatlerinde düşürülen bir helikopter, helikopterin ardından karşılıklı yapılan atışmalar vesaire derken Amerika, İran yeniden birbirini bombalamaya ve savaşa tutuştu. Çok uzun zamandır da birbirlerine ateş etmiyorlardı. Ettiklerini de bu kadar hissetmiyorlardı. Ama dün akşam itibariyle müthiş bir krizle gündem alt üst oldu, altın çakıldı, petrol yükselişe geçti. İstedikleri seviye belki bu değildi ama sonucu şu an sakinleştirme çabalarıyla açıklamalar sürüyor. Baştan başlayalım para piyasasıyla, ardından yorumlamalarımıza geçelim efendim. An itibariyle dolar kuru 46 lira 12 kuruştan, euro ise 53 lira 28 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatı son günlerdeki en düşük tarihi dibini yaşıyor. 4176 dolar şu an itibariyle ve Brent petrolü ise 92 dolarlık bir fiyat var. Bu fiyatları da önümüzdeki günlerde hareketliliğe göre endekslemesini beklediğimiz bir alan var. Dün itibariyle Borsa İstanbul 0.86'lık gerilemeyle 13.740 bir puanla da günü kapattı. Serbest piyasada altın ne oldu? Serbest piyasada altın şu an itibariyle sevgili dostlar gram altında 6308 lira, bir çeyrek altında ise 10.290 liralık bir fiyat söz konusu. Neredeyse 10.000 seviyesini yeniden altına inecek mi diyeceğimiz Türkiye standartına doğru dönüyor. Daha bu 10.000 liradan küçük altın almıştım diyenler için şunu söyleyeyim. O günlerde dolar daha düşüktü. Birkaç liralık dolar baskısında hesap ettiğimizde neredeyse 10.000 lira seviyesine kadar gelmiş bir altın fiyatı söz konusu. Efendim Trump demiş ki helikopterlerimizi düşürdüler, biz de karşılık vermek zorundayız. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların düşürülen Amerikan Apache helikopterlerine verilen bir yanıt olduğunu belirterek operasyonları çok sert ve çok güçlü olarak değerlendirmiş. CENTCOM'da İran'a karşı saldırıların başladığını duyurulmasının ardından ABS News'e değerlendirmelerde bulunmuş. Açıklamasında karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz demiş. Trump saldırılarda düşürülen Amerikan helikopterine verilen bir yanıt niteliğini taşıdığını söylemiş. Güçlü olmalıydı ve böyle oldu demiş. İran tarafı da benzeri açıklamaları yapıyor aslında. Onlar da biz de durduğumuz yerde duruyoruz diyor. Ne demişler efendim? Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdit cevapsız bırakmayacak demiş İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Amerikalıların saldırılığı cevapsız bırakmayacağız demiş. Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen Amerika bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı veya tehdit cevapsız bırakmayacak. Amerika'nın güvende olmak istiyorsa bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Arakçı, Fars Körfezi'nin tarihi izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir ifadelerinde kullanmış. Nasıl değerlendirdik gençler?
13: Şimdi helikopter nerede düşmüş? Nerede düşürülmüş? Asıl mesele bu. Bir savunma mı, saldırı mı İran'ın yaptığı? Bir bakıyorsun Hürmüz Boğazı'na oldukça yakın, kendi kara suları diyebileceğimiz bir yerde bir saldırı helikopteri, Apache, normal bir nakliye lojistik helikopteri de saldırı helikopteri, taarruz helikopteri, onu düşürmüş. Adamlar bir anlamda zaten kendini savunuyor. Ne işi var o helikopterin? Orada ne işi var? Gidip de Arabistan'daki Amerikan üstündeki helikopteri mi vurdu? Hayır.
11: Ki vurabilirdi savaşta.
13: Yani o da var ama bir şey var ya, ateşkes bir durumu var ya, belki olabilir. Kendi topraklarını neredeyse gelmiş vurmuş. Sonrasında da hemen misilleme. Misilleme de yaptığı yerler nere? Yine Hürmüz ve Boğazı ve Boğaz'ın etrafındaki İran üsleri, lojistik üsleri, oraları vurdu. Bir duruldu şu an için ama hemen altın %2'nin üzerinde bir düşüş sağladı. Brent de o kadar aşırı bir hızlı hareket olmadı. Bunun devamı gelir mi gelmez mi? Bu bekleniyor. Pamuk ipliğine bağlı bir durumdayız. En ufak bir çatapat patlatsa hemen karşılıklı füzeler geliyor.
11: Bu da tüm piyasayı baştan aşağı alt üst ediyor.
13: Piyasayı bozuyor.
17: Tamam. Ya hali hazırda zaten savaştalar bunlar. Hani öyle arada kısa süreli işte ateşkes anlaşmaya vardık varacağız az
11: ateşkes
17: kaldı.
11: Ateşkes uzundur devam ediyor.
17: Üç yani vakte kadar.
11: Füzeler ve savunmaları hesap edecek olursanız son iki aydır neredeyse Amerika ve evet. İran birbirine karşı. Ha Lübnan-İsrail krizi devam ediyor ama Amerika İran birbirine bir şey atmamıştı. Yani evet. Maksimum şu oluyordu, bizim gemimizi mi düşüyor, yaktınız mı, batırdınız mı, ne oluyor filan. Hani Hürmüz üzerinde bir hakimiyet sancısı vardı. Ama helikopterimiz düştü diye Amerika kendince bir cevap vermeye çalışınca pilot filan da sağ kurtulmuş, kurtarmışlar filan öyle diyorlardı. Amerikan tarafı öyle açıklıyordu. Dün itibariyle kriz yeniden alevlenmiş oldu. Yani peki alevlense ne olur? Çok fazla bir şey olmuyor ama çok şey oluyor işte. Savaşın ortasında 4600-4700 dolarları düşünen, hatta 5000 doları geçeceği iddia edilen altın şu an itibariyle 4178 dolar seviyesinde. 4000 dolar psikolojik sınırını yıkar mı? Stabil kalırsa yıkmaz ama stabil kalmayıp da hareketlilik devam edecek olursa, haksız mıyım? Bu anlamda 4000 doların altında test edebilir.
13: İner, tabii ki inebilir. Yani çünkü bunu daha önce de yapmış altın. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda tekrar toparlanmaz yaklaşık 20 yılı bulmuş.
11: Evet.
13: Geldi yani düştüğü yeri tekrar aynı yere çıkması, yani 850 dolardan 270 dolara kadar düşmüş. 1/3'üne kadar düşmüş. Tekrar o 850 dolara çıkması 20 yılı bulmuş.
17: Ama o zamanki endüstride kullanımı şimdi şey olarak düşünmek lazım. Bugünküyle çok farklı. Endüstriyel kullanımı çok fazla.
11: Kullanımının ötesinde altın fiziki olarak ortada almadan alınıp satılıyor Ahmet Bey. Yani aslında bir kumar masasına döndü iş. Özellikle bankalar üzerinden yaptığın işlemde sen diyorsun ki benim 20 gram altınım var. Nerede var?
17: Bankada. Ver dediğin zaman parasını veriyor değil mi? Altını çıkarıp vermiyor sana.
11: Aynen öyle. Altını çıkarıp verir. Yani altında çıkarıp verir ama herkes şu an dese ki bankadaki altınlarımı fiziki olarak almak istiyorum. Öyle bir altın yok ortada. Doğru mu Ali'ciğim? Sanal olarak dolaşan da bir altın var. Yani bir piyasa belirteci, bir değer belirteci aslında. Bunun için oyunu kuranlar da, oyunu oynayanlar da, basit bir şey söyleyeyim. Şu an bugün, bu gece, bu sabah kalktığımızda 3500 dolarlık bir altın fiyatı görseydik ne olurdu? Panik satışları başlar, kar alımları başlar. 3500 dolara gördün ve 3400, 3300, 3200 gidiyor deseydin ya da şu an 4170 dolar, bak kaç gündür düşüyor. Şimdi bir hafta içerisinde 4000 dolar, 3900 dolara da öyle yavaş ve kademeli indiğini düşün. Ne yapacak? 13.000'den 15.000'den altın alan arkadaşım ne yapacak? Nasıl çıkacak bu işin içerisinden? Ya satıyorum diyecek ya da yeni alacak arkadaş. Bu zaten çıkar diye yeniden almaya çalışacak. Ortada bir yerde seviyeyi yakalamaya çalışacak ya da maliyeti düşürmeye çalışacak. Burası çok riskli bir alan olmaya ve oluşturmaya başladı.
17: Düğünlerde altın takan çoğalır.
11: Yine çoğalmaz ya. Yine 10 bin lira Ahmet Bey, az para mı?
17: Mukan dediğin senaryolar gerçekleşip de aşağılara inerse millet eski borçlarını öder.
13: 8 bin liraya düştüğünü tabii düşün.
17: Canım, düğün borçları ödenir.
13: 7 bin 8 bin lira olduğunu düşün. Millet tekrar çeyrek altın.
17: Gramdan çeyreğe döner. Tabii. Bak biz de çeyrek taktıydık.
11: O zaman da şey mahkemesi döner mi? Biz taktığımızda 13 bin liraydı. Sen bize 5 bin lirayken takıyorsun döner mi acaba?
17: Vallahi
11: ben, yapşanıyor ya.
17: Onun da hesabını yapan olur.
13: Değer kaybı davası.
11: Tabii canım, değer kaybı davası, kira davası. Neysiz bir şeysiz zenginleşme davası.
13: Sebepsiz zenginleşme.
11: Sebepsiz zenginleşme. Aynı bizim.
17: Sebepsiz yere zenginleşilmiyor muymuş?
13: Yok, kanunen sebepsiz zenginleşme diye bir şey.
17: Sebepsiz mutluluk var mı?
11: O hepimizin üstünde var. Gereksiz bir mutluluğa sahip. Çok sebepsiz yani. Yani bu kadar mutlu olmak için çok da bir sebebimiz yok ama sabah uyandığımız için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah'tan şükürlerimiz var, bir inancımız var da mutlu olabiliyoruz. Yoksa sunarız gereksiz.
13: Ya, elin gavuru nasıl, ne yapıyorsa.
11: Elin gavuru da bir Allah'a
17: inanıyor. O sebeple seviniyor.
11: elin gavurun da sen Allah diyorsun, o Tanrı diyor ama bir şekilde ona da inanmış oluyor. Efendim Amerika İran'a düzenlediği saldırıları tamamladığını duyurmuş sabah saatlerinde. CENTCOM dün Hürmüz Boğazı üzerinde Amerika'ya ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını söylemiş. Açıklamada CENTCOM kuvvetleri dün bir Amerikan ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak başkomutanın yani Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladığı ifadesinde bulunmuş. Söz konusu misilleme saldırısında CENTCOM, Amerikan Hava Kuvvetleri ve donanmasına ait savaş uçaklarına atılan hassas güdümlü mühimmatlarla Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radar tesislerini vurduğunu belirtti. Açıklamada bu operasyon Amerika kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir yanıt niteliğindeydi demiş. Haksız saldırganlığa karşı savunma yapmak üzere teyakkuz halinde hazırlıklı duruşunu sürdürdüklerini de söylemiş. Amerikan kuvvetleri demiş haksız saldırganlığa karşı savunma yapmak üzere teyakkuz halinde. Kim kime saldırıyor?
17: Bunların elinde şey var mı acaba, böyle bir çizelgeleri var mı acaba?
11: Nasıl yani?
17: Karşılıklı mukabele için işte bir helikopter düştü, karşılığında 4 füze 2 drone göndereceğiz. Gemimize drone attılar, 5 drone artı 1 füze gönderiyor. Böyle bir şey var mı, yoksa Donald Trump başkomutanları Donald Trump'ın soğumasını mı bekliyorlar? Yani ne kadar, ne zaman soğursa o zaman kesiyorlar.
13: İyi söyledin.
11: Haksız cümle şu aslında, çünkü cümle öyle başlamış. Haksız saldırganlığa karşı savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşu sürdürüyoruz. Nerede? Hürmüz Boğazı'nda.
17: Adama gülerler ve gülüyoruz da. Yani
11: yo, dünya gülmüyor yani, evet diyor Amerika karşılık vermiyor. Nereye karşılık verdi? Kime karşılık verdi? Yani dibindesin, savaş halindesin. Efendim haksız saldırganlığa karşı diyor. Ha üzerine de para piyasalarındaki, altındaki vesairedeki etkiyi görerek diyor ki tam durdurduk. Tam bak bitti işimiz diyor. Yani normalde bu niye söylüyor? Yani bittiği için ya da bitmesi gerektiği için değil. Ben tamam okey, şimdi yeniden sükunetle başa dönebiliriz ve anlaşma masasında yeniden konuşabiliriz adabını ve kıvamını veriyor. Dünyaya zaten çok uzun zamandır Trump bu mesajı veriyor. Bitti, bitecek birkaç hafta içinde dedikçe iş alevleniyor. Lübnan alevleniyor, bura alevleniyor, atışma çatışma alevleniyor. Yani bir şekilde herhalde bir müzakere yoluna gideceğiz ama müzakere yolu öncesinde ufak tefek tıkırtılarla hem süreci uzatmak hem de müzakereyi o çıkmaz sokağa götürmek gibi heves.
13: Ya da elini güçlendirmek.
11: Bir helikopter ya da iki füze rampasıyla mesela.
13: İşte karşılıklı. Şimdi helikopter düştü. İran, ABD karşılık verdi. Bu sefer İran diyecek ki ben de buna, sen bana saldırdın, ben de sana karşılık vereceğim deyip, hani biraz önce Ahmet Bey'in yaptığı o füze hesabı gibi artı bir artı bir diye giderse nereye doğru gidecek? Sil başa 28 Şubat o 1 Mart 2 Mart 3 Mart'taki o yoğun bombardımanın ve karşılıklı füzelerin olduğu döneme tekrar döneceğiz. Ondan sonra kaça kadar çıkmış? 117 dolara kadar çıkmıştı Brent petrol. Bu sefer 140-150 dolara çıkmaz mı? Kapattım dedi şeyi, Hürmüz'ü. Yetmedi dedi.
17: İran 200 dolar demiyor muydu?
13: Zaten o 200-250 dolarlar konuşuluyordu ama o aşamaya gelmedi. Dedi ki yetmedi. Babıl Men, Kızıldeniz, Yemen'le Somali'nin arasında Mısır Süveyş kanalı üzerinden giden ikinci alternatif yok. Orayı da kapattım dedi ki Yemen'de Husiler bu tehdidi de yapmışlardı 1-2 hafta önce. Orayı da kapattım dedi. Ayıkla pirincin taşını.
17: Almışken 3. 4. Dünya Savaşları'nı başlatsın gitsin yani, oraya doğru götürüyor.
11: Taşı ayıklamak bizim işimiz ya, sıkıntı yok. Biz alışkınız, dünya düşünsün. Bize göre bir şey yok. Var mı? Biz zatız yani. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance demiş ki anlaşmamız aylar sürebilir. Washington yönetiminin İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı bir anlaşmaya varmaya yakın olduğunu, sürecin gelecek hafta sonuçlanabileceği gibi birkaç ay daha sürebileceğini söylemiş.
13: Ucunu da açık bıraktı.
11: Yani sürer diyor, yani bakalım ne yapacaksak diyor. Bekleyeceğiz bu nereden çıkacaksa ve nasıl gerçekleşecekse diyor. Efendim bekliyoruz ama bugünlerde altını sıkı takip etmek lazım diye düşünüyorum. Yatırımcısı için ya da hali hazırdaki yatırımcısı ya da yeni yatırımcısı için. Daha düşer mi çıkar mı yorumlamak çok zor. Burada kimse kusuruma bakmasın, bunu Halil Bey de söylese ben de söylesem. Geçiyoruz. Çok bir yıllardır ben altın işi yapıyorum, çok iyi uzmanım diyen arkadaşlar da söylese mutlaka yatırım tavsiyesi olmadığını, hayalin sükutu hayalle karşı karşıya kalabileceğini altını çizerek belirtmek isteriz. Ve altında bunu belirtiriz yani. Altında altını çizerek tabii belirtiyoruz.
13: Bak mesela 4500-5000 liralarken gramı alanlar 7500-8000 liralara kadar çıktı. Yani %70 ve çok kısa bir süre içerisinde, 1-2 ay içerisinde çok hızlı bir şekilde çıktığında büyük paralar bağlayan para babaları da vardı. Evet. İyi bildiğimiz, tanıdığımız. Sonra tabii bunlar her biri bir konuşma meselesi oluyor. Sohbet konusu oluyor. 2 gün önce altın 11 bin yani 10.950 falan satarken bir ortamda konuşurken bir arkadaşım, bir tanesi dedi ki ya oh olsun dedi.
11: Nasıl yani?
13: 13 bin 13.500'den çeyrek alanlar işte 4.500 5.000 dolar TL'den 8.000 TL'ye geçti sonra bu alanlar böyle bir hava atma pozisyonuna girdi. Şimdi de tekrar geri düştü, oh oldu dediler. Bir arkadaş.
17: Alanlar biz kazandık diye diğerlerini aşağıladılar.
13: Gibi.
17: Aşağılananlar da dolar düşünce
13: muhabbeti oldu.
17: İyi oldu gibi yani, bir cümleye girdi.
13: Bu söylem doğru bir söylem varsa değil. Bu
17: İkisi de doğru değil. Yani alanın hava atması da doğru değil.
13: Yani ben de biliyorum. Ben de o iş dünyasından çok yüklü kilo kilo, bak gram gram demiyorum, kilo kilo altın alıp da bunun havasını atan iş adamı da gördüm. Hayırlı olsun dedim. Baktım, bereketli eylesin dedim.
11: Bunun için biz genelde ne diyoruz bu tür durumlarda? Kayseri'nin meşhur lafı. Alan satan hayrını görsün.
13: Aynen öyle. Alan satan hayrını görsün. Arkadaşlar dedim ki ya o onun cahilliği. Bırak havasını atıyorsa da atsın, parasıyla hava atıyor. Ama oh olmuş demek bize yakışmaz. Sonuçta bundan yani en ufak bir belki bir emekli amcam da bir gram altın aldı, o da zararda. Bir gram alan da zararda, bir kilo alan da zararda. Ama bir umut ya da hiçbir şey olmasa para kazanmaktan ziyade parasının değerini korumak amacıyla, ya param pul olmasın demek amacıyla da alanlar var. Üzülüyor muyum? Üzülüyorum. Ama genel ekonomik tabloya baktığım zaman altının bu kadar yükselmesi piyasaları öldürdü mü? Ticareti öldürdü mü? Yatırımı öldürdü mü? Öldürdü. Çok net bir şekilde öldürdü. Aynı şey faizler için de geçerli. Faizlerin ve altının yükselmesi yatırımı düşürür, ticareti düşürür, satın alma davranışlarını düşürür, ekonomide resesyona sebep olur. Ekonomiyi düşündüğüm zaman altının da dövizin de düşmesi vatandaşın da işine gelir, hükümetlerin de işine gelir.
11: Burada basit bir şey söyleyeceğim Ali. Çok benzetmek gibi olmasın. Biz de alıyoruz. Yer yer altın alıyoruz. Yer yer başka bir şey yapıyoruz. Yapıyoruz. Şimdi kendimi de tenzih etmiyorum bu sürecin içerisinden. Hikayeyi baştan alalım. Faiz niye haram?
13: Haksız kazanç.
11: İki.
13: Çünkü emek yok.
11: Harikasın. Şimdi paramın değeri dursun bir yöntem ve opsiyon. Yani param yerinde dursun. Mesela bugün bir ev alacak param var. Kenarda duruyor. Bir yıl sonra da aynı mahalleden, aynı muhitten, aynı emsalde bir ev alacak param ya da 10 yıl sonra bir ev alacak param burada dursunu düşünebilmek bir ihtimal. Ama altın spekülasyonu, özellikle spekülatif dönem, yani 2000 dolarlardan 5000 dolarlara uzanan kocaman bir serüven var işin içerisinde. Şimdi ne oldu? İşin sonucu ne oldu? Faizle aynı döngüye girdik. Faizi götürüp siz bankaya yatırdığınızda, götürüp kendinize bankadan para almaya çalıştığınızda, mesela 1 milyonu yatırdık. Bugün kaçsa getir elde ediyor Halicim? Yaklaşık olarak 35-40 bin lira aylık sana getiri sağlıyor. Doğru mu? 1 milyon. Ya da 30 küsür bin lira civarında. 35 bin lira gelir sağlıyor. Sen şimdi 1 milyonu yatırıyorsun. Bankaya diyorsun ki bana aylık 35 bin lira versene. Banka seve seve veriyor.
17: Günlük 1000 lira gibi.
11: Gibi. Ama bunun tersini düşün. Ahmet Bey'e de 1 milyon lazım olduğunda banka diyor ki aylık 60 bin lira ver bana diyor.
13: Tabii.
11: Ben sana şimdi benden mevduat alırken 35'i alıyor, sana 60'tan satıyor. Güzel. Banka kazandı mı? Kazandı.
13: Kazandı.
11: İki, piyasadaki dönem parayı hem harama hem de farka bulaştırdık mı? Şu an kredi kartında da aynısını yaşıyoruz ya. 100 bin lira ödeme yapacağım sana. Çekiyorum. Sana 98 bin lira geçiyor. 99 bin lira geçiyor. Sen Halil Bey'e dönüyorsun. 97 bin lira. Biner biner biner böyle tık tık tık tık tık düşüyor. Paranın bereketini sistemin içerisinde, havuzun başında, hortumun başında, musluğun başında, ne diyorsan onun başında bulunan insanlara teslim ediyoruz. Faiz bu nedenle paradan para kazanma dönemine döndürdüğü için bazı ülkelerde, bunu daha önceki yayınlarda konuşmuştuk Haddin Ölü verdiği örneklerle, eksi faiz vardı. Paran bankada durduğunda zarar ediyordun sen. Bizde paran bankada durduğun zaman katlayarak katlayarak gidiyorsun. Şimdi döndük aynı sisteme. Bunu benzetmiyorum birbirine. Fıkhi olarak hiç benzetmiyorum. Bu bir sadece örnekleme, yanlış anlamayın. Altındaki yaşadığımız durumda bu değil miydi? Şimdi adamın piyasada döndüreceği para var. Halil'e olan borcu var. Misal veriyorum. Borcunu boş ver ya. Piyasada işçi çalıştıracak, adam çalıştıracak, üretim yapacak, marka geliştirecek. Şimdi yatırım insan neyine yapar? Normal şartlarda işine yapar. Maksimum mu? Yani bir ev alır, bir araba alır, hadi bir yazlık alır filan dersin. Biz ne yaptık? Kilolarca altını stokladık. Niye? Altın güzel açıyor. Ve adam dedi ki benim 50 milyonum vardı. Şimdi 100 milyon oldu dedi. Demedi mi? Dedi. 100 milyonum vardı. 200 milyon oldu dedi.
13: Havasını da attı.
11: Havasını da attı. Şimdi
17: ya canım, ev alacaktım. Bir nevi hikaye anlatmıştı. Ev alacaktım. O parayı ben altına bağladım dedi. Şimdi evin fiyatı aynı. Ben neredeyse üçte biri daha ucuza ya da yarı fiyatına alıyorum.
11: Evi alıyorum artık diyor.
13: Evi aldım, yanına da araba aldım dedi.
11: Şimdi ama bak, sıkıntılandığımız noktayı söyleyeyim. Şu an keşke. Bunun çok uzun vadeli olacağı kanaatinde değilim. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, yanlış anlamayın. Çok uzun da böyle çak tak tak 1000 dolara 2000 dolara düşer diyebileceğim bir yer değil. Ama keşke altından çıkabilsek. Keşke Bitcoin'den çıkabilsek. Keşke faizden çıkabilsek. Piyasada dönen para miktarını keşke arttırabilsek. Koskoca sanayici, koskoca iş adamı. Yaşamıyor musun Ali? Yaşıyorsun işte. Abi merhaba diyorsun. Vallahi param yok diyor. Oldu yani. anlıkta adamın haklı olduğu tek taraf var. Cebine elini atarsa cebinde para yok. Ya hiçbirimizde para yok. Hiçbirimizde para yok. Yani düşünsene Ahmet Bey 50 bin liran var mı? Vallahi param yok. Cebinde 50 bin liran olma şansı yok. Nerede? Para altında, para başka bir yerde, para faizde. Dönmüyor kardeşim ortada. Ve bu piyasayı da sistemi de kitledi, içinden geçti. Bireysel olarak her birimiz kazançlı çıktık. Alanlar kazançlı çıktı, her birimiz demeyeyim. Yani kenarda altını biriktirenler kazançlı çıktı. Görünüyor ama totalde bakmış olduğun zaman piyasa kaybediyor. Piyasada para dönmüyor. Yok, ruh yok. Bunu iyi hatırlayın, o faizin çok yüksek olduğu dönemlerde ya da kur korumalı mevduat dönemlerde şu anda da yaşıyoruz aynısını. Adam altına yatırmadıysa bir miktar da mevduatta. Şimdi efendim biz Müslüman memleketiz, o kadar faiz yemeyiz. Al yemezsin, ne yemiyorsun? Git de bankalar verilerini bir verse de görmüyor.
17: O yemem diyenlerin hesaplarına bir bak.
11: Gitsen de görsen. Ya yemem diyen yemiyordur, ben lafına inanırım ayrı birazse. Hiç ağzını açmıyor adam. Git de bir tane bak hesaplara. Milyonluk bir, öyle milyon zaten hikaye oldu zaten yani. Ortalama bir arabası olan zaten milyoner sayabilirsin. Yani neredeyse milyarlara ulaşan rakamlar mevduatta ve bekliyor. Ve para kazanıyor.
17: Faizini yiyorlar.
11: Sen de bu dönemde para diye kıvranıyorsun. Piyasada para dönmediği için gidiyorsun. Aynı tefecinin elinden, yani bu tefeciye vermek ve tefeci aynı tefecinin elinden. Sen de gidiyorsun, bana para versene. Resmi faizi neyse vereyim diyorsun. Adamlar resmi olarak yapıyor artık bu işi. Bu nedenle yani kimse kusuruma bakmasın, yüksek faizin, Tayyip Bey'in söylediği noktaya bu anlamda katılıyorum. Bu kadar yüksek faizle ülkenin gitme şansı yok. Ama enflasyon canavarı ve oluşturduğumuz sistematik salaklıklar yüzünden de bizi bu hale getirenler utansın. Hangi el tarafından nereye çekildiğimizi oturalım bir yeniden hesap edelim.
17: Onlar utanmıyor ki. Biz bu hale getirenler
11: hayır, hiç üzerine alınmıyor. Hayır, seni yola düşüren de o. İbrahim Tatlıses'in Yıldız Silvi'ye yaptığı muameleyi yapıyorlar ondan sonra. Seni birilerinin elinden kurtaran da o. Lan biz buraya niye geldik ki? Niye geldik biz buraya canım abim? Yani bizi kim düşürdü Halil bu yola? Halil mesaj atıyor şimdi. Birine bir şey yazıyor. Dur yok, şimdi.
13: Yok, mesajda hesap kitap.
17: Onu başka yere gider. Biz konuşalım.
11: Evet.
17: Bizi kim düşürdü de devam et.
11: Şey var ya, Himmet abi diyor ya, kaçtı 888 filan diye.
13: Bundan uzak değil. Buyurun. Şöyle. Türkiye'de yastık altındaki altın miktarı düz hesap 600 milyar dolar civarında diyorlar değil mi? Peki bir para daha var yatırımda olan, altında olmayan. Bankalardaki mevduat. Faize yatırılan. Bak, faizsiz olarak da yatıranlar, hesabında tutanlar değil. Karşılığında faiz geliri elde edilen rakam bugün itibariyle yaklaşık 22 trilyon TL. Ne kadar yapıyor biliyor musunuz?
17: 22 trilyon TL yapar.
13: 500 milyar dolar yapar.
17: Dolar cinsinden.
13: 22 trilyon TL yaklaşık 500 milyar dolar yapıyor.
17: 5 milyar dolar olmasın?
13: 500 milyar dolar yapıyor. 600 milyar.
17: Benim hesap makinesi o kadar sıfır almıyor da o yüzden ben yuvarlıyorum.
13: Söylüyorum. 600 milyar dolar. 600 milyar dolar yastık altında altın. 500 milyar dolar da bankalarda faizde.
17: Gariban altıncıya niye bulaşıyoruz bu kadar para varken değil mi faizde?
13: Bir nokta. Hayır, bu 500 milyar dolar bir bankada bir şekilde sistemin içinde. Öbür 600 milyar dolar hiç yok.
11: Sistemde.
13: Ekonominin içinde değil. Para dönmüyor orada. Velev ki öyle bak, ama nerede yok şimdi sistemin içinde ama olmayan bir yer var. Toplamı 1.1 trilyon dolar. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1.5 trilyon dolar. Topladığında 40 trilyon TL'nin üzerindeki bir rakamı biz ekonominin çarkları içerisinde döndürüp satın alma davranışına döndürülmeyen bir paradan bahsediyoruz. Bak ya, bu Amerika Birleşik Devletleri içinde, Çin içinde, Rusya içinde çok büyük bir para.
17: Ya her şey bir anda dursa, bizim bir yıllık gayri safi milli hasıla dediğim bir yıllık mı şeyimiz var, paramız var? Ben öyle mi anladım?
13: Yok. Öyle değil. O hesap öyle yapılmıyor. Yani orada menkul ve gayrimenkul değerlemesi yapılır. O paraya çevirdiğin zaman iş değişir. Söylediğim şey başka bir şey.
17: Bir anlasam ya, cevaplayacağım da.
11: Fakirsin diyorum, abi anlamıyorum diyorum. Bak,
13: ekonomi içinde olmayan, ticarette olmayan para 1.1 trilyon dolar.
17: Onu biliyoruz, yastık altı dediğimiz. Biz yastık altı diyoruz, sen de güzel cümleler kuruyorsun.
13: Bu da yastık
17: sonuç
13: altı
17: ne?
13: İşte.
17: Sonuç
11: ticarette
17: ne?
11: Şimdi Ali, diyor ki mevduatta duran, faizde duran paranın daha fazlası yastık altında duruyor. Şimdi bu da ekonominin çarklar arasında geçmediği için gülüyor ya oradan kıs kıs. Ekonominin çarklar arasında geçmediği için sıkıntı veriyor diyor. Şimdi parayı, şimdi nasıl söyleyelim bunu, nasıl bir izahat verelim? Eskiden yurtlar vardı, bilir misiniz, öğrenci yurtları filan.
13: Hala var.
11: Hala var. Yurda girerken derdi ki mesela öğrenciye, belli bir miktar para üstünde bulunur, kalanını getir bize. Şurada dursun. Çünkü bu kadar fazla para yurdun içinde olursa biri çalar, biri şunu yapar, bunu yapar. Bu kadar da olmasın kardeşim elinde dersin. Öğrenci yurda gider. Misal veriyorum, bugün itibariyle 20 bin lira cebinde parası var. O zaman katmat hikayesi de olmadığı için. Adam sana 1000 lira verir, 19 bin lira burada durur. Lazım oldukça gelir alırsın. Sistem bu mu? Bu. Şimdi ekonominin içinde bu dolaşıyor, burada bu. Şimdi yurttaki öğretmenin müdürü bankacı olarak kabul edin. Burada dursun, lazım oldukça çekiyoruz. Doğru mu? Hikaye bu. Peki ben yastığımın altında hala ısrarla saklıyorsam, vermiyorsam, sebebi ne?
17: Müdür parayı kullanıyor demektir.
11: Bak, şimdi bakın sevgili dostlar, bu tedirginlik yok diyen varsa buyursun. Borsada işlem yapanlar dediler ki borsaya vergi veriyorlar dediler. Bir dönem borsa bunun yüzünden düştü. Mevduatta parası olanlardan haricen bir mevduat vergisi alınacak diye bir söylenti çıktı.
17: Daha abarttılar, komple el koyacak devlet falan diye laflar şimdi çıktı ya.
11: Çektik. Altın hikayesinde ya bu yaşandı. Adamın ticari işletmesi var, gitmiş ay sonunda kasasındaki paraya altın almış. Ne kadar rakamı? Bu yaşandı, şehirde de yaşandı. 3 milyonluk altın almış. Daha sonrasında da işte atıyorum 2 ay 3 ay sonrasında götmüş o altını, bozdurmuş, yeniden kasaya koymuş. Devlet geldi dedi ki sen kasadaki paranla altın aldın ve sen bundan kâr ettin, bunun vergisini verir misin dedi. Dedi bunu ve vergisini aldı, ceza yazdı. Oh. Yazmadı mı? Sen kendine kâr payı dağıtmışsın gibi içeriden para aldın. Bunu çıktıysan bunun bedelini koyacaksın dedi. Şimdi yurt dışındaki yatırımcıya dün de konuştuk ya, doğru olan tarafları var. Bu bir kapitülasyon değil, finans çevresinde olduğu için en azından değil. Ama ben kendi içerideki paramı istediğim hareketliliği yaşatamadım bile. Hal böyle olunca da adam dedi ki ben şimdi bankaya koysam parayı. Şimdi Ahmet Bey'in bir şirketi var. Halil Bey'in de bir şirketi var. Tutuyoruz, elimizde bir rakam var. Misal veriyorum, bugünün parasıyla 10 milyon 1 kiloluk altın parası ya da döviz parası. Dedi ki şu bankada dursun. Durdurmak istiyor mu? Diyor ki bu tarafta vergiyle alakalı bir sıkıntım çıkarsa buna kadar alabilir diyor. Bu hesapta durursa bunun vergisi çıkabilir diyor.
17: Ya da el koyarsa hesaplama bir şekilde bir yerden.
11: Bunu iyi hatırlayın. Çok uzun dönem boyunca devlet desteğiyle altın toplama günleri yapıldı bu memlekette. Yapıldı mı Ali'cim? Bankalar gün gün altın topladı. Dedi ki getir altınını. Biz üstüne hatta şu kurdan alalım, şu farktan verelim devlet desteğiyle. Ve insanlar o yastık altındaki para, altın sisteme düşsün diye ciddi anlamda çaba sarf edildi. Niye düşmüyor?
17: Güvenmiyorlar.
11: Bunu %50'ye koy, %80'e koy, %10'a koy. Ama böyle bir problem var piyasada. Ve bu nedenden dolayı da bizim sistem içerisinde bulunan paranın dışında, sistem dışında bulunan bir paramız var. En kötü ihtimalle işte bir operasyon yapıyor. Diyor ki adam diyor şu kadar şöyle şöyle yapmış diyor. Biz diyor işte yapay zeka destekli modüllerle diyor sisteme baktık diyor. Bu adamın gideri giderinden fazla, gel bakalım buraya dedik diyor. Diyor mu? Maliyeli bunu müthiş bir reklamla yapıyor mu Ali'cim? Yapıyor. Hakkı olarak da yapıyor. Adam Lamborghini neye binecek? Üzerinde hiçbir şey olmayacak ya da Lamborghini'si olacak ama geliri yok. Aylık kredi kartı harcaması 1 milyonun üzerinde ama şey yok. Vergide geliri yok. Şimdi sistemi buna çevirmeye başladığın anda sistemdeki korkak para, gayri resmi para, gayri meşru para ya da korkak para, yani tedbir parası bir şekilde o yastık altına fiziki olarak geçiyor ve gidiyor.
13: Altından bahsettik, bankadaki mevduattan bahsettik de bir rakam daha var. Daha büyük bir rakam var. O da yastık altındaki döviz miktarı. Tahmini rakamla 640 milyar dolarda yastık altında döviz var. İster euro de, ister riyal de, ister dolar de, istersen Japon yeni de.
11: Evet.
13: Bu da sistemde değil, altın gibi. Bak bu 3 rakamı bir toplasana. 600 milyar dolar civarında altın, 640 milyar dolar civarında döviz ve 500 milyar dolar civarında da bankada mevduatta faizde var.
17: Ya ben az önce ikisini toplayamadım. Sen üçüncüyü kattın. Nasıl toplayacağım? Yaklaşık, benim hesap makinesi almaz.
13: Yaklaşık 1.7 trilyon dolar Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından, milli gelirinden daha fazla bir rakam. Sonra diyoruz ya, piyasada para yok. Piyasada şu yok. Ticaret dönmüyor. İşte bu yüzden dönmüyor. Bak, para kaybolmaz. Para yön değiştirir, şekil değiştirir. Doğru. Altın olur. Bankada mevduat olur, yastık altında döviz olur. İnsanlar ticaret yapmaya, bak bunu iş adamından da düşün, vatandaş olarak da düşün, emekliden de düşün, asgari ücretliden de düşün. Her neyse, bu parayı ticaret yerine yastık altına şu ya da bu şekilde atıyorsa ekonomi durur arkadaş. Ha, devlet ya da hükümet ne yapması lazım? Bunu sistemin içine dahil, ticaretin içine dahil etmesi lazım. Nasıl yapar bunu? Siyasi istikrarla yapar. Ama senin kontrolün dışına gelişen şeyler varsa, dünyada savaş çıkmış, pandemi çıkmış. Bunlar hükümetlerin
11: kontrolü. Ördeğin de umrunda.
13: Değil. Ha?
11: Ördeğin de umrunda dedim.
13: Ama bunun haricinde siyasi istikrar, ekonomik istikrar ne olursa tekrar sistemin içine dahil olur. Yani ne olması lazım? Faizlerin düşmesi lazım. Birinci neden.
17: Tamam.
13: Faizlerin düşmesi
17: bir faizler lazım. Düşecek.
13: Bu senin kontrolünde. Ülkenin kontrolünde. Dövizin arz talep dengesinde biraz düşmesi lazım. Kısmen senin kontrolünde ama altın senin kontrolünde değil. Tüm dünya. Amerikalıların elinde de değil.
17: Bunu bizim ülkemize uyarladığımız zaman faizler yüksek, enflasyon yüksek. Vatandaşın da bir de altını getir diyor. Niye getirsin abi? Güven yok. Adalet sisteminde değil. Sıkıntılar var. Mesela, eğitim sisteminde sıkıntılar var.
13: Bak, iki ayağı var. Bir, mevcuttaki altını sisteme dahil etmek. İki, var olan TL'yi başka bir şeye dönüştürmeden ticaretin içinde döndürmeye devam etmek. İki aşamalı iş var burada. Ticari ve ekonomik anlamda.
17: Aylarda yıllarda da bunu sağlayamıyoruz. Mehmet Şimşek hala çok iyi gidiyoruz deyip duruyor ama olmuyor.
11: Oradaki benim hikayem de bu, benim teorim. Halil katılamayacaktır bana ya da katılacaktır, bilmiyorum. Sistemde paranın tutulabilmesi, insanların sisteme parayı verebilmesi, dışarıdan soğuk paranın gelmesi, anlıkta burada yatırım yapılabilmesi, işte atıyorum şu an şeyden de bahsediyoruz, yani finans kuruluşları çevreleri gelsin demek için en önemli etkilerimizden bir tanesi bence adalet. Adalet normunu yerine oturtmak.
17: Ya da güven duygusu lazım. Diyelim, güven diyelim. Peki.
11: Ya bakın, bunu şöyle düşünün, gereksiz bir örnek olacak ama geçen gün bir CHP'li kardeş söylüyor bunun aynısını. Diyor ki, İmamoğlu'nun üzerinden konuşuyoruz, sabah da bizi dinliyordu şimdi, selam olsun. Diyor ki, adamın babasının maaşına kadar aldılar diyor. Şimdi adamın babasının şirketleri vesairesi. Bu ülkede bir şeyin var olması ve yok olması arasındaki sistemi, adalet, hukuk, siyaset, nereden bakarsan bak, çok yakın mesafelere alabiliyorsun. Bu güveni bizim vermemiz lazım. Hani bizim kendi teoremimizdeki konuştuğumuz, sadece farenin geçtiği yerden fil de geçiyor kardeşim. Yani sen burada bir güvensizlik verdiğinde, zamanında Aseki Bakan'la bunu konuşurken böyle demişti. Bak şuradaki maçtaki insanlara, hangisinin adalet eksik? Değil. Bu adamların malına el konmamış. Senin malına el kondu mu Halicim hiç bugüne kadar? Benimkine de konulmadı. Malına el konmamışlar. Ama şimdi bir emsal var ya, hepimiz için emsal. Mesela diyoruz ki, Allah esirgesin ya, burada Kayseri'de yaşadığımız hadiseyi hatırlayalım. Çok gereksiz bir örnek olacak. Acısını tazelemiş olmayalım. 3 tane çocuğumuz şeker toplamaya gittiğinde canlarından oldular. Doğru mu?
17: Evet.
11: Kaç gün aradık, günlerce aradık. O gün bugündür çocukları şeker toplamaya çıkartamıyoruz.
17: Evet.
11: Bu bizim için bir adetti. Çıkartamıyoruz. Bir örnek birçok şeye bedel oluyor. Senin çocuğun şeker toplarken bir davranışla bir şeye mi karşılaştı? Yok, karşılaşmadı ama kötü bir örnek var işin içerisinde. Hepimizi tedirgin ediyor. Şimdi adalet duygusunda da aynı hikaye var. Senin başına gelmedi, senin başına gelmedi, benim başıma gelmedi. Ama bir yerde bu hikayeyi duyduğun zaman ya ne olacak o zaman diyorsun. Yarın şimdi iş dünyasında bir sorun, Allah razı olsun, bir sorun. Kardeşim senin şu kadar şu kadar param var. Misal veriyorum, iyi param var, iyi sermayen var. Siyasete girer misin? Muhalefetten girer misin? Hadi bir sor ya. Yani şu an desin ki adam, ben içimden CHP için ölüyorum desin. Siyasete girsen abi diyorsun, beni bulaştırma diyor. Çünkü sermayenin korkak olduğu noktada aslında buraya doğru geliyor. Bunun için hani sistemde parayı güvenli tutmak için ne alakası var diyeceksiniz ama sistemde parayı güvenli tutmak için, dışarıdan yatırımcıyı almak için en önemli etkeniniz, en önemli rahat tarafınız adaletli, adil ve insanların parasını, malını, hani adliyenin arkasında ne yazar mahkemenin arkasında? Adalet,
17: mülkün temelidir.
11: Mülk ne? Mülk bildiğim mülk.
17: Eşya.
11: Bunun temeli bu. Ev. Adaletin varsa bu sende, adalet yoksa bu sende değil. Onun için mülkün temeli olacaksan, bu hikayeyi belki yayında da anlattım. Yıllar öncesinde sene kaçtı? 2010'lar filan herhalde, 2010-2011'ler. Azerbaycan'a, Bakü'ye bir ziyaret için gittim. Ticaret yapmak vesile oldu. 6 ay kadar filan da orada bir ofisim vardı. Oradaki bir arkadaşa gittiğimde, şu an sistem nedir bilmiyorum. Ben bu bahsettiğim 15 yıl öncesi, 16 yıl öncesi. Dedi ki, kardeş ceketini al ve git. Niye dedim. Niye gideyim ki? Hani bir şey mi oldu? Burada dedi mafya filan yok. Burada devlet mafya. Bak dedi, şu gördüğüm vinçler Türk müteahhitlerin. Ceketlerini alıp kaçmak zorunda kaldılar. Niye? Çünkü dediler, vergi dairesi gelir. Seni buraya oturur. Sen bu işi yapmayı istemiyorsun ya. Sen ne kadar vergi vermen lazım normalde? 10 bin dolar. Sana der ki 500 bin dolar vergi ver. Biz böyle hesapladık. Aman yaman diyene kadar sen bırakıp kaçarsın. Sen de sonra da senin bıraktığın sistemde yerine kim geçecek? Nazırlığın bilmem bir şeyinden şu geçecek. O gelir geçerdi. Ve orada düşünsene, yapacağımız işten bizim sıtkımızı sıyırttılar. Bu sadece benim için mi geçerli? Müteahhit hadi gitsin şimdi o korkunun üzerine. Gitsin de orada inşaat yapsın. Nasıl yapacaksın? Anladın? Yani bu Türkiye için de geçerli. Şimdi Türkiye'ye geldik ve ticaret yapacağız. Alman bir iş adamı, İngiliz bir iş adamı gelecek ve Türkiye eğer bir yerlerden garantörlük almıyorsa, size bir şey olmayacak garantisini net olarak almıyorsa kendi ülkesinde ya da karşı ülkeden, böyle bir şansın yok. Bunun için sistemde para dönecekse, bu hepimiz için geçerli sevgili dostlar, güven ortamı net bir şekilde sağlanacak. Herkes birbirine güvenecek, ülkesine, devletine güvenecek. Durum ne olursa olsun, ben devlete yarın küfür de ettim desem, gayri ahlaki bir iş de yapmış olsun desem, mülkle alakalı sıkıntını senin burada rahat bırakacak. Mülkün koruması, paranın ve finansmanın korumasını sende rahat bırakacak.
17: Hadi emekli maaşı aciz edilemiyor diye biliyorum. Bu adamın babasının emekli maaşını niye aldılar ya?
13: Alamıyor diye bir şey yok, var. Emekli maaşına da haciz geliyor abi. Gelmez diye bir şey yok.
17: Kanunen yok öyle bir şey. Yani dörtte birine geliyor.
13: Tabii. Hepsine el koyuyor.
17: Ekmek alacak parası kalmış yani.
13: Dörtte birine alıyor.
11: Ya bu iyi ki, bak bilmiyorum dosyanın içine. Yani adamın neresine kadar haciz gitti filan bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz. Adamın var olan şirketleri, vıtları, zıtları vesairesi hepsine, doğru mu, tak diye el konuldu. Efendim normal mi? Ya normal, yarın seninkine de koyabilir. İşte bir yıl sonra, iki yıl sonra çözülür. Onun için de bir kanun çıktı. O kanunu burada da, bu yayında da okumuştum.
13: Buradaki adaletsizlik nerede?
11: Ben böyle adaletsizlik çok cahilce
13: bir Halicim, soru
11: mesela, sormak istiyorum. Tabii ki sor kardeşim. Şimdi ben bu geliri terörün finansmanından sağladıysam, sen buna tedbir uyguluyorsan, bunda okey. Burada var mı problem?
13: Mahkeme zaten onu söylüyor. Mahkemede diyor ki sen, diyor, haksız kazanç sağladın diyor. Terör derken PKK teröründen bahsetmiyoruz. Bir suç örgütü kurdun diyor. Bu da terör diyebiliriz. İlla birini öldürmek gerekmiyor.
11: Soralım. Peki soruyorum.
13: Çok özür dilerim. Ben cümlemi tamamlayayım. Sorumu tamamlayayım. Böyle çok cahilce bir soru soracağım.
11: Ben cahilce de cevap vereceğim sana. Söyle abi.
13: Tamam. Diyor ki sen sebepsiz zenginleştin. Konumuzun, programın başında dediğimiz gibi. Bir çıkar amaçlı suç örgütü kurdun. Rüşvet, irtikap, tehdit, şantajla inanılmaz bir, hem kendin hem de etrafındakiler, inanılmaz bir hayatın doğal akışına aykırı, hukuki terimdir bu. Aykırı bir zenginleşme sağladın, menfaat sağladın. Ben de bunu güçlü delillerle ya da şüpheli, henüz dava sonuçlanmadı. Tutukta karar vermedi değil. Ben de diyor güçlü deliller olduğunu gördüm. Tedbir amaçlı diyor. Ben maaşına da diyor el koydum misal. Evine de, arabana da, şirketine de kayyum atadım. Dava sonuçlanana kadar. Belki de kazanır. Onu bilmiyorum. Buradaki adaletsizlik nerede? Peki, cahilce zaman, bir
11: ben de sana sorunun geleceği yeri bildiğimde ben de sana cahilce bir cevap vereyim. Yıl 2016, 2016 darbe girişimi gerçekleşti. Darbe girişimi sonrasında Anadolu Holding'e, pardon, Boydak Holding'e, sonradan Anadolu Holding yaptık, el koyduk. İtiraz yolu var mıydı? Geçmedi. Şirketlerini teker teker sattık ve dedik ki siz burada FETÖ terör örgütünün terörü finanse ettiniz ya da terör üzerinden para kazandınız dediniz. Dedik mi?
13: Dedik.
11: Şirkete el koyduk mu? Koyduk. Adamların hisselerini yaptık mı? Yaptık. Bu şehirde yaşadığın için bu örneği buradan verdim sana. İmamoğlu'nun hikayesini ben bilmeden veriyorum. Bu şehirde bu iş yaşanırken Anadolu Holding, pardon, Boydak Holding, Boydaklar buradaki tüm sermayeyi ve işletmeyi FETÖ'den mi sağladı? Kuruluşunda FETÖ mü vardı? Hadi FETÖ vardı, o zaman için sende de resmiydi. Adamların 16 milyara sadece istikbali sattık. Diğer satılanlar, şirketin olması gereken kasadaki para, bayiler, network vesaire diye hesap ettiğinde belki de 150-200 milyarlık, 300 milyarlık bir malı devlet kanalıyla da sattık. Adalet miydi bu? Sen İmamoğlu'ndan bahsettiğin için söylüyorum. Şimdi döndüm İmamoğlu'na. Benim buradaki tek hadisem şuydu. İmamoğlu'nun hesaplarını blokele. Gözaltına aldıklarının hesaplarını blokele. Adamın şirketine kadar el koyduk. Mallarına kadar el koyduk. Bu adam normal kullanımda, o şirketin ortakları, kendisi ticari itibari, kestik attık. Kestik attık. Bu adam mesela en basitinden şöyle düşün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncesinde neyi vardı bu adamın? Bir yüzüğü vardıysa tam yüzüğü kendinde kalsın. Üç evi vardıysa bırak üç evi kendinde kalsın. Her şeyini aldık. Yarın bir gün dediğin gibi mahkeme sonuçlanacak, verecek belki de diyorsun. Bununla alakalı kanun çıktı. Terörün finansmanıyla alakalı şüphe varsa diyor. Bu kanunu burada okumuştum. Şimdi dosyayı bulmaya çalışacağım ama bulamadım. Bununla alakalı şüphe varsa diyor, itiraz yolu kapalı.
17: Ben şüphelendim demesi yeterli ya.
11: Tabii. Ya mahkeme kuvvetli şüphe gördüyse diyor ki itiraz yolu da vermiyorum sana diyor. Yani ben buna itiraz ediyorum kardeşim. Ben bunun tedbirini kaldım. Yok, itiraz yolu kapalı. Hadi, ben malına el koydum. Ne zamana bunu anlatacaksın? 10 yıl sonra, 5 yıl sonra. 2016 olmuş sana 2026. Üzerinden 10 yıl geçmiş.
13: Davalar hepsi sonuçlandı.
11: Tamam. Üzerinden 10 yıl geçmiş. Bir saniye ya. Boydak istediğin kadar FETÖ'den suçlu bul. Benim külahımı anlatsam bunu. Boydak bu sermayeyi yıllar öncesinde eski sanayide, orta sanayide kanepe yaparak başlamadı mı bu hikayeyi? Kardeşinin bir tanesi o zaman FETÖ'ye destek verdi. İki tane yer gitti zaten. Bir tanesi Koz Holding gitti. Akın İpek'in olduğu. Doğru mu? Bir tane de bunlar gitti. FETÖ'nün içerisinden hala mal mülk edinmiş olan, burada deli devasa işler yapılmış olanlar elini kolunu sallayarak gidiyor. Ya da malı elini kolunu sallıyor. En kötü kendi yurt dışına kaçtı. Şimdi ben de sana diyorum ki Anadolu Holding'in yerine koy, öbürüne koy. Ben bugün itibariyle X parti üyeyim, X cemaate gidiyorum, geliyorum. Yarın sen dedin ki o benim terör örgütü listemde, versene şunları bir. Bir tane örnek. Cahilce sordun, cahilce cevap veriyorum. Buradaki kastettiğim şu, insanların ve kamunun hiç kimsenin vicdanını yaralamayacak. Çok sinirlenebiliriz. Bu adamlar çok ahlaksız ve şerefsizin önde gideni de olabilirler. Bu iddia da olabilir. FETÖ ile alakalı iltisakını bilmiyor muyuz bunların? Biliyorduk, hepimiz biliyorduk. Şehirde burada Melik

0: Adalet diyorsanız devlet demeyeyim, daha doğrusu yargının diyor ki sen bunun kaynağını terörden finansman yaptın. Birlikte hareket et. Terör derken PKK'dan bahsetmiyorum. Örgüt diyeyim.
1: Artık
0: örgütten
1: PKK terör
0: yaptın.
1: Örgüt olmaktan çıktığı zaman cümle kurarken ayırıyoruz.
0: Hayır,
1: PKK
0: hayır.
1: değil.
0: Bak, silahlı örgüt, silahsız örgüt. Ben silahsız örgüt anlamında söylüyorum. Silahsız örgüt kurdun. Senin zenginleşmen de bunun içerisinde. Sen bu şekilde de büyüdün. Ondan sonra diyorsun ki işte İmamoğlu'nun inşaat şirketinin ortakları var. Ya zaten o örgüt sayesinde o büyümüş. Ortakları da beraber zaten büyümüş. Kaynağı da bu.
1: Az önce karar verilme diyordun. Şimdi sen nasıl hüküm veriyorsun? Nereden biliyorsun bu adamın nereden
0: Mahkemenin
1: kazandığını?
0: söylediğini söylüyorum.
1: Abi
0: Mahkemenin verdiği
1: bu
0: kararı
1: iddia.
0: söylüyorum.
1: Az önce demedin mi ya bunlar iddia boyutunda? Şimdi adamı hükmettin, adamı yargıladın.
0: Bunlar.
1: Hepsini oradan kazandı diyorsun. Ne
0: Mahkeme
1: biliyorsun
0: bunu
1: sen?
0: niye iddia edip de niye bunları aldı? Buradan bir sağlam delilleri var ve tedbirini koydu. Mahkemenin şu anki bu.
1: Sen mahkemenin
0: Yargı
1: vereceği kararı
0: yargı değil.
1: biliyorsun zaten. Baksana vermişin
0: Şu
1: kararını.
0: an yaptığı tedbir davranışının neresi adaletsizlik diye soruyorum ben. Adalet, adalet. Adaleti arıyorsanız 90'lı yıllarda yoktu işte. Olmayan adalet o zaman vardı. Cumhuriyet
1: Şu an
0: Gazetesi'nin
1: bizi
0: verdiği bir
1: dinleyenler
0: tane
1: 90'lı
0: başlık var.
1: yıllarda çoğu
2: Neyse,
1: yoktu.
2: biz
1: Sen
2: bu
1: orada bir
2: konudan
0: baktığımız dönemde adalet yoktu. Bugün var.
2: Şimdi biz bu konudan yola çıkarsak ya
1: Gülerek
2: yayını
1: cevap verdim.
2: kapatırız ya radyoyu kapatırız bugün işte. Öyle ilginç bir noktaya geliyoruz ki mesela 90'lı yıllar. Mesela
1: Birbirimize giriyoruz.
2: Tabii 2002 öncesinde Türkiye yok. Yok hükmünde. 2002 sonrasında bir cennetimiz var gibi hissediyorum. Yani daha doğrusu bunu hissetmek için kendimi tetikliyorum. Yani böyle olmak zorunda diye. Adaletle alakalı işte dün konuştuk aynı mevzuyu ya da süreçle alakalı. İşte bir gece faiz sebep enflasyon sonuç kardeşim bu bundan sonra böyle olacak diyeceğimiz hikayeyi. 4 yıldır 5 yıldır ağzımızı açıp bir şey söyleyemedik. Bununla alakalı bir adaletten, bununla alakalı süreçten, bununla alakalı kim o zaman ne kadar zengin olmuştudan bahsedemiyoruz. Üçlü çete, beşli çete diye konuşuluyor. Ben müteahhitlerin iş yapması konusunda bir sancıya sahip değilim. Ama bu kadar hadise konuşulmuyor. Yani biz bunun süreçleri, vergi afları vesaire bunların hiçbirinden konuşmuyoruz. Bunu muhalif olmak için söylemiyorum. Muhalif de değilim. Altını çizerek söylüyorum. Mesela yarın seçim olursa efendim bunların yerine şunlar gelirse hareket eder mi diye düşündüğümde elimde 10 tane filan alternatif yok. Yani ülkeyi de zaten bir alternatifsiz kıvamı bıraktık. Suçu işleyen, suçu devam eden, bunları yaptık diyen, mahkemelerde dosyaları bekleyen, dosyaları yargılama dışı bırakılan, sınıf dışı bırakılan, takipsizlik kararı verilen bir sürü hikaye var. Ama işte Halil Bey'in söylemiş olduğu mantıkta devletime güvenmek için çırpınıyorum zaten. Ve güveniyorum. Güvenmek de istiyorum. Polisime güvenmek istiyorum, savcıma güvenmek istiyorum, hakime güvenmek istiyorum. Ve bunu yaparken de bana bugüne kadar tersi durum gelmedi. Ama gelen ihtimalleri göz önünde bulundurduğumda güven duygusunun genişlemesi gerektiğini, bunu ne düşünürse düşünsün, kim neyi nereden bakarsa baksın bununla alakalı yapılması gerektiği kanaatindeyim. Ama işte dediğim gibi çok yanlış kararlar verip çok yanlış hükümler de verebiliyoruz bazen kendi içimizde. Bizim böyle bir özelliğimiz de var. Çünkü gazeteci
0: Ufak
2: kimliğiyle bazen yorumlama yapıyoruz. Yok,
0: müsaadenle
2: konuyu ne
0: yok
2: olur? Konuyu ne olur
0: yok farklı bir
2: kapatalım.
0: şey söyleyeceğim.
2: Buyur
0: Ufak bir tespitte bulunacağım. Şimdi ekonomiye güven endeksi, adalete güven endeksi gibi bir takım güven endeksleri yıllar içerisinde çok eskiden beri tüm ülkelerde zaman zaman anketler yöntemiyle yapılır. 90'lı yılların sonuna doğru adalete güven endeks oranı %83-84'lerdeymiş.
1: Evet. TÜİK mi yapmış bunu?
0: Ya, TÜİK yapıyor, bağımsız araştırma
2: Biri
0: şirketleri yapıyor.
2: yapıyor.
0: Her neyse, biz sonuçta kabul edilen bir ve raporlara geçen bir endeksler var.
1: Enak menak varsa aradaki dengeyi bulacağım da o yüzden yani gereğiyle piyasaya yansıyanı söyleyeyim.
0: Konudan
2: alacağız yani.
0: sapmayalım. Tamam, 80 diyelim, düz hesap yapalım. 90'ların sonunda %80'lerin üzerinde bir adalete güven endeksi var. Yani 100 kişiden 80'i ben mahkemelere adalete güveniyorum diyor.
2: Evet.
0: Türkçesi bu. Bugün geldiğimiz noktada adalete güven endeksi %20'lere kadar düşmüş.
1: Bir şey söylemek istiyorum.
2: Dur,
1: Bak burada adalet
2: bitir.
1: deyince biz mahkemede iki kişinin arasında alacak verecek dava bunu algılanmasın. Bakın
2: Bir Halil Bey bitirsin dur.
1: Çok farklı şeyler.
2: Evet Halil Bey
0: Şimdi
2: lütfen.
0: 80'den şimdi 90'lı yılları hatırlayanlar bilir ki ya çok böyle sert konuşmak istemiyorum ama en büyük adaletsizliklerin yaşandığı her anlamda sadece mahkemelerden bahsetmiyorum. Her anlamda 90'lı yıllar Türkiye'nin karanlık bir 10 yılıydı. Hemfikirimiz bu konuda.
2: Evet.
0: Her anlamda karanlık bir 10 yılımız vardı. Her anlamda.
1: Bizim
0: O
1: gençliğimiz gitti ya.
0: dönemde
1: Ne diyorsun sen?
0: tam böyle lise üniversite yıllarımız. Ama o dönem adalete güven endeksi 80'lerin üzerinde. Bugün o 90'lı yıllarda yaşadığımızın %99'u yok.

0: kötü olaylar anlamında söylüyorum. Bunun içine teröründen tut, 6 ayda bir seçimlerden tut, suikastları, parti kapatmaları, faili meçhuller, suikastlar, aklına ne geliyorsa. %99'u bugün yok ama 20'lere düşmüş. Bak burada da eleştiri kısmına geçiyorum. Her zaman söylediğim şey, algı gerçekliğin hep bir adım önündedir. Demek ki algıyı yöneten gerçekliği de yönetebiliyor. O zaman Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı mı, müdürlüğü mü, neyse, İletişim, iletişebilmek, bak literatürde iletişilebilmek diye bir kavram vardır. E o zaman sen algıyı ya da doğruyu söylemen gerekiyor. Yalanları söyleyip söyleyip 40 gün söyledikten sonra 41. gün senin doğruyu söylemen hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü vatandaş nezdinde bu beyne zaten yerleşmiş oluyor. O zaman doğru algıları yapmak lazım. Bunu, bu konuda
1: o gün çok mu yaldı
0: hükümetleri yapmışlar? Çok çok geri kalmış durumda. Her anlamda iletişim konusunda vatandaşa doğru bilgiyi verebilmek şeffaflık anlamında inanılmaz derecede kötü. Çok kötü.
1: Nedenle biliyorum, yayından sonra sana anlatacağım.
2: Sizin böyle düşünmenizin sebebi diyor, adaletin olmaması değil, algının böyle oturmasından dolayı siz böyle düşünüyorsunuz. Cahil adamlar dedi bize. Biz de notumuzu aldık, eyvallah dedik.
0: Ben bugün cahilce konuşuyorum.
2: Estağfurullah.
0: Cahilce biziz. Sorular soruyorum.
2: Biz cahil, yani orada hukuk veren, adaleti veren, bilmem bir şey söyleyen biz olduğumuz için cahillik, o cahillik bize ait efendim. Teşekkür ediyoruz. Hiç problem yok. Yayından sonra şöyle zannediyorlar, biz boğaz boğaza giriyoruz diyorlar. Yok, Ahmet Bey'le bir önden iniyoruz. Gidene kadar azıcık arkasından atıyoruz. Sonra kahveyi beraber içiyoruz. Yani merak etmeyin. Bizi geriyor. Bazen böyle bir inanılmaz böyle bir rahatlıkta ya Halil diyorum ama tabii ki hani bu şu anlaşılmasın. Biz kardeşliğimiz, dostluğumuz, arkadaşlığımız, hukukumuz yeni ve dün değil. Halil Bey'im, benim, Ahmet Bey'im farklı düşündüğü noktalarda da biz sadece bunu konuşarak, müzakere ederek, istişare ederek belli bir noktaya getirmek ya da kararı size bırakmak niyetindeyiz. Hani derdimiz şu değil, mesela Halil Bey daha az konuşsun, daha fazla konuşsun, daha sussun. Halil Bey'in konuştuğu konularda Türkiye'nin belli kesimleri tarafından, bizim konuştuğumuzda belli kesimleri tarafından konuşuluyor. Takdiri size bırakarak dengeli, herkesin konuşabildiği, herkesin rahat rahat nefes alabildiği, Ahmet Bey'in de arada bir kitabın ortasından iki cümle yapıp yani olayı toparlayabildiği bir yayın ve süreç oluşturuyoruz. 3
0: konuştuğumuzu 3 kelimeyle.
2: Aynen öyle. Dün bir arkadaşımız da yayının sonrasında, yayın esnasında bir telefon açmış, bir şeyler söylemiş, kapatmış. Bu eleştiriye de hitaben söyleyeceğim.
0: Küfür etmiş.
2: Çok çok küfür gibi değil aslında da, o benzeri bir kıvama gelmiş. Karşı tarafın sözlerini dinleyemeden karşı tarafın sözlerini, size karşı olan hangi taraf varsa hiç problem değil, sözlerini dinlemeden bir sonuca ulaşma şansına sahip değilsiniz. Bunu tartışacaksınız. Bunu noktasal halde bir noktaya doğru getirmeye çalış. Bazen de yol alamayacaksınız. Kaç yıl oldu Halicim senle yayın yapalı?
0: 4 yıl oldu.
2: 4. Dördüncü ev ya da 3'tür işte, atıyorum 3 bitiyordur. 3 yıldır beraber bu ekip yayın yapıyoruz hep beraber. Ortak kanıda olduğumuz çok fazla fikrimiz var. Ortak kanıda olmadığımız kısımlar da var. Ve olacak. Ve olmak da zorunda. Yani diğer türlü en kötüsü bu, en iyisi bu diyerek gidemeyiz. Son yargı, son kurgu, son içinizde duyulan tat ya da lezzet, her neyse, bu size ait ve biz bunlara bir kurmacı usulüyle değil, konularda birazcık senkronizasyonu bozuk geliyor bazen önümüze ama biz bu yorumları yaparken, bu mantıkları yaparken de herkesin rahatla konuşabildiği bir alan haline getirmeye çalışıyoruz. Altını çizerek söyleyeyim, evet benim de bazen Halil Bey'e sinirlerim bozuluyor, bazen sizin de Halil Bey'e ya da sizin de bana ya da Ahmet Bey'e sinirleriniz bozuluyor olabilir. İşin demokrasisinden bahsediyorsak, İşin dengesinden bahsediyorsak, bu iş böyle. Hani o anlamda da yanlış anlamayın, birazdan kahveyi yine beraber içeceğiz ama sinirlendim mi, çok sinirlendim, orası ayrı hadise. Son bir haber. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. CHP'de grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürdü. Dün itibariyle grup toplantısını ne oldu? Kim yaptı?
0: İkisi de yaptı aslında.
1: Sukutu hayal uğradı Halil Bey.
0: Kılıçdaroğlu bir R yaptı, geri adım yaptı ki bence çok yanlıştı. Ama olayların daha büyümemesi açısından belki doğruydu. Hı hı. Ama hukuki anlamda yanlıştı. CHP Genel Merkezi'nde saat 2'de grup toplantısını yaptı kendi başkanlığında. Ama Özgür Özel ve onun ekibi diyelim, o da saat 1.30'da mecliste yaptı. Ama meclisin önü çok karmaşıktı. Hı hı. Yani iyi ki Kılıçdaroğlu da mecliste, yani kürsü paylaşımı yapmak zorunda kalmadılar. İyi ki kalmadılar. Yoksa hakikaten hiç istemediğimiz çok kötü şeyler olabilirdi.
2: Grup başkanını seçmiş olmanın verdiği Kılıçdaroğlu gelmeden önce kendi divanında grup başkanını seçti. Grubu da milletvekilleriyle seçiyor. Onun için hukuki anlamda Özgür Özel'in orada olması, grup başkanı benim. Grup ne demek? Partide 100 küsur tane milletvekili var. Bilmem kaç tanesinin oyuyla grup başkanını beni seçmişler. Yani bu grubun başkanı benim diyor. Normalde de bizdeki temayül, eğer parti tüzüğünde ekstra bir seçim yapmazsan partinin başkanı grup başkanıdır. Grup başkan vekili diye de hatta bir tanım vardır. Aslında işe bu taraftan da bakmak lazım ama muhtemelen şöyle olacak gibi zaten. Şimdi hikayede öyle geliyor. Kılıçdaroğlu tam başlayalım kurultayın hazırlıklarına dedi. Ama bir taraftan da dünkü açıklamalarında bu vardı. Mutlak butlanı başımıza kim getirdiyse görecek. Şöyle yapacak, parti değişik kalmayacak.
0: İşte
2: atıyorum CHP İmamoğlu'nu ve Özgür Özel'i artık takip etmiyor resmi hesaplardan. Bu bile bir manifesto kendince. Burada kavga büyük. Özgür Özel ve arkadaşları, ona destek veren grup. Bunun içerisinde bizim Kayseri Milletvekili Aşkın Bey de var. Partisinden istifa edip İstiklal Partisi diye konuşuldu. Adı başka bir şey olabilir. Geçiyorum dediğinde, partiyi kurulumu yapıyorum dediğinde otomatik olarak grup oluşuyor. Parti kurmasına da gerek yok. Mesela Saadet'in grubu öyle oluşmadı mı?
0: 20 milletvekili olduğu anda
2: 20 tanemiz biz bir aradayız deyince tam sizin de grup salonunuz var, buyurun. Grubunuz deniyor. Onun için CHP'nin de yeni kurulacak partinin de birer tane grubu olacak gibi, bir parti arttıracağız gibi. Tamam, CHP bir miktar daha az, yeni kurulacak parti bir miktar daha fazla milletvekiline sahip olacak gibi görünüyor. Tablo bu. Yaz tamam, döneminde de bunu konuşacağız gibi.
0: Partisi konuşuluyor. İşte Ekim partisi deniliyor, yeni parti, ya da iki tane de mevcut partiyi de böyle devralma gibi bir görüşmelerin olduğu da biliniyor. Bunlardan biri DSP, diğeri de Demokrat Parti, DP. Her ikisiyle de görüşüldüğü biliniyor ama sonuç ne olur? Önümüzdeki aylar
2: göreceğiz efendim. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda bunu çok konuşacağız. Bugünlük müsaade isteyelim. Hatta bu haftalık müsaade isteyelim. Ben yarın sabah bu saatlerde yolda olacağım. Allah'tan mani gelmezse. Onun için Perşembe ve Cuma biz müsaade istesek, ayıp olmazsa. Cuma günü de çünkü İstanbul'da, işte Kayseri günleri sebebiyle İstanbul'da olacağım. Ekiple beraber sabah erken saatte kalkalım. Bunu yapalım. Sonra buna devam edelim. Aksama yaşanabilir. Haftanın da bağlamına 2 gün kaldığı için söylüyorum. Perşembe ve Cuma olmak üzere. 2 gün biz müsaade isteyelim. Pazartesi günde yeniden bir araya gelelim. Belki bu arada sakinleşiriz. Ben de bir İstanbul'a bir deniz kokusu falan göreyim. Halil'e karşı böyle duygularımı birazcık daha normalleştireyim. Bunun için öyle. Biz de öyle yani. Öyle. Hiç yüzüne söyleriz, öyle arkandan falan konuşmuyoruz. Yani bak net söylüyoruz. Neydi? Patrona Halil isyanı 1 diyor. Drone Halil isyanı 2 diyor. Droneları sanki kendi kullanıyor adam diyor. Ya ne güldük o gün akşam da aradım. Halil'cim bak böyle diyorlar diye öyle bir selamlaştık. Onun için Halil bizde ayrı bir tablonun içerisinde. Sağ olsun, varlığı daim olsun. Efendim Laf Sokak'tayla biz bu haftalık müsaade isteyelim. Önümüzdeki 2 gün boyunca yol açığı devam etmeyeceğiz. 2 gün burada olmayacağım için devam etmeyeceğiz. Bir kısmı da yolda geçireceği için bize 2 günlük müsaade isteyelim. Allah'tan mani çıkmazsa önümüzdeki hafta pazartesi günde yeniden bir araya gelelim. Ne var efendim Laf Sokak'ta da?
1: Büyükşehir Meclisi'nde Kayseri'nin yollarına EDS konusu. Ve bunu vatandaşı sorduk. EDS olmalı mı? Nerelerde olmalı? Yeni EDS'ler olmalı mı? Trafik konusunda.
0: Ne kadar kiler, özür dilerim. Bir iki yerde, bir Erciyes yolunda falan, bir iki yerde
2: hemen
0: aktif
2: açıklayayım.
1: Erciyes yolu değil. Mehmet Özel Seki Bulvarı lütfen.
0: Benim için Erciyes yolu.
1: Peki.
0: Benim için orası.
1: Neyse yayın sonra karıştırmayın
0: Erciyes
1: fazla.
0: Erciyes yolu bir iki yerde vardı ama şehrin birçok yerine de kamera sistemleri konuldu ama onlar hala aktif
2: hemen
0: değil.
2: Anlatayım.
0: Doğru mu?
2: Hemen anlatayım. Kartal Kavşağı, NATO Caddesi, eski çevre yol. Eski Koca Sinan, pardon, eski Mustafa Ali Taş Bulvarı, yeni Koca Sinan Bulvarı, nereden bakarsanız bakın hep isimler karışıyor. Buralarda EDS, işte Kerkük Bulvarı vesaire, der. Buralarda EDS'ler var. Şöyle var, şu an plaka tanıma sistemi gibi, güvenlik kamerası gibi kullanılıyor. Ama EDS'ler aktif hale getirilmedi.
0: Hız ölçümü.
2: Nerede var EDS? Yok. Aynen, nerede var EDS? O da zaten çok olmadı. Erciyes yolunda Mehmet Özel Seki Bulvarı'nın üzerinde bir miktarında bir EDS kondu. Aktif hale getirdik diye de emniyet bildirimi yaptı. Burada aktif hale gelmedi. Bunun gelmesi için de bir şirkete verilip sistem hazır. Şirket fişi takacak, yazılım entegrasyonunu yapacak ve işe başlayacak diye bir modül var. Büyükşehir Belediye Meclisi bunun için yetki istedi. Şahin Ülker de dedi ki burada bir sıkıntılı alan var. Çünkü burada oturmuş bir sistem yok. Rekabete çok uygun değil. Bir de siz bunu yap işlet devlet dönemi diyorsunuz. Biz EDS'leri zaten yaptık. İşlet kalıyor sadece. Gelin bunu Büyükşehir Belediyesi işletsin. Hani biz bunu reddediyoruz dedi ama kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle değil oy çokluğuyla kabul edildi ve geçti. Eleştiriye katılıyorum. Babamın oğlu da olsa katılıyorum. Yani kim ne derse desin katılıyorum. Şimdi sana ceza gelince en kötü diyorsun ki devlete gidiyor neyse diyorsun. Diğerinde %20'si bir şirket tarafından alınıyor. Sen kaç lira ceza ödedin Ali Beyciğim? 5.000 lira ceza ödedin. Bunun %22'sini, 1.000 lirasını o firmaya ödüyoruz. Kalanı da belediye ile trafik arasında, devlet arasında, bütçe arasında paylaşılmış oluyor. EDS'ler lazım mı? Net söylüyorum, lazım abicim. Bak, lazım, net. Çünkü bu ölümlü kaza oranımız, çalışmayan EDS bile şu an tabelası bile bizi rahatlattı. Biz de bugüne kadar bunu aşikar etmedik. EDS çalışmıyor diye millet abartmasın. Yani çünkü orada hız düşürmek. Git kardeşim 70'te git, problem değil. 80'le gidince de ceza gelmedi a diye mutlu oluyordun.
1: Herkes çalışıyor zannetti. Daha direğe kuruduğu günden itibaren frene basmaya hani başladı insanlar. Kadar
0: ben de çalışıyor zannediyordum.
2: Bugün yarın ihalesi gerçekleşir, sistemi alınır. Muhtemelen 1-2 ay içerisinde EDS'ler sisteme alınacak, cezası yazılmaya başlanacak. Cezanın da bir miktarını bu işin işletmesini alan şirket yapacak. Şahin Bey de diyor ki yapmayın, şirkete vermeyin bunu diyor. Yapmışsınız zaten. Belediye. Yapmışsınız zaten. Siz işletin kardeşim.
1: Belediye işletsin. Belediye işletsin diyor yani.
2: Yani bunun teknolojisi, yazımı ne kadar lazım? 1 milyon dolar lazım. Ver kardeşim ama sen işlet. Yani çünkü bu bir ömürlük iş. Yani ömürlük iş. Ben bunu işlettim, buradan da para kazandım denilmesin deniyor.
0: Hem fikrim, yani madem öyle bir şey var, ya emniyet trafik tarafından işletilmeli ya da belediye tarafından işletilmeli. Ve sonra ceza yediğim zaman ya helal hoş olsun devletimize gidiyor deyip sonuna kadar o paranın da devlete gittiğini de bilelim.
2: Aynen öyle.
0: Şirkete değil.
2: Aynen öyle. EDS'ler devrede değil ama yakın dönemde ihalesi.
1: Zaten onu işletecek, çok özür dilerim araya giriyorum, herhalde Türkiye'de 2-3 tane de ne fazla şirket yoktur.
2: Bir.
1: Bir var, bir. Rekabet bu. Yani biz bir şirket kurup da ya şunu biz işletsek. Bak, iyi para var. Tanıdığımıza ceza yazmayız falan gibi.
0: Şu banka kurma muhabbeti vardı ya, ikinci iş fikri geldi. Biz bu işi yapalım, biz işletelim.
2: İşte sen ona giriyor deyince.
1: El yükselteceğiz, ülke kuracağız yakında.
2: İş bitirme gibi şey isteyecek senden. Şu belgem var mı, şu belgem var mı?
1: Yani onu da yapacak bir tane şirket
2: varsa. Sen yapamayacaksın yani. Onun için o olsun. Öyle düşünme, cahilce bakma işin içerisine. Ülkede her şey yerli yerinde, her şey adil, her şey dinamik, her şey tabii. Onun için biz laf sokak
1: kurcalama diyorsun değil mi?
2: Efendim. Efendim müsaade istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Pazartesi yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: En önde bir kazaya şahit oldum.
4: Caydırıcılığı var ama yeterli mi değil. Radar uygulamalarının daha çok olmasını istiyorum Kayseri'de.
5: Ben yeterli görüyorum.
6: Olsa da bir anlam yok. Kimse gene o kurala uymuyor.
7: Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde EDS talebi gündeme geldi. Sizce hangi bölgelerde olmalı, tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
8: Tedbirler bence yeterli değil, daha da arttırılmalı kazalar arttığı için. Cezalar falan arttırılırsa bence sürücüler daha dikkatli olur diye düşünüyorum. Öyle olmaz yani.
9: Zannedersem bayağı bir sıkıntı var. Çünkü az önce de yine bir hastanenin önünde bir kazaya şahit oldum. Bence çok yeterli olduğunu düşünmüyorum ama biraz da bilinç seviyesiyle alakalı, insanlarımızın araba kullanmasıyla alakalı bence. Biraz daha bu yönde kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Kayseri büyüyor, büyük bir şehir ama trafikte bunu göremiyorum. İnsanların biraz birbirine saygısı, kontrolü, mesafe ayarı olmadığı için de bununla çok sıkça karşılaşılıyor. O yüzden rica ediyorum. Umarım daha güzel olur. Umarım şartlar iyileşir ama insanların biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Biraz daha birbirine saygı, empati yönünde eğitilebilirlerse kendilerine umarım daha güzel şeyler olacaktır.
4: Yeterli ama EDS'ler çalışmıyor diye, yani düzenli çalışmadığını ben düşünüyorum. Tabii ki caydırıcı. EDS'ler neticesinde para cezaları yüksek olduğu için daha dikkatli olunuyor, olunması gerekiyor. Yani ana arterlerde olması lazım. Çünkü Sivas Caddesi işte ya da Fuzuli tarafı, bu tarafta Hürriyet Yeniköy tarafında mezarlığa giden yol üzerinde, oralarda EDS'nin zaten devam gittiğimiz güzergahlar olduğu için caydırıcılığı var ama yeterli mi değil. Tabii ki bütün şey şahısta bitiyor. Yani şoförde bitiyor. Yaya şoför. Bir de yayaların yaya kaldırımlarını hep benim zannediyorum. Işıklı bölgelerde de öyle zannediyorum. EDS'nin tabii ki büyük bir etkisi var sadece EDS'se. Ama çalışırsa. Çalışmadığını çünkü millet de şey yapıyor. EDS'den pek ceza gelmiyor çünkü millete. Ben öyle görüyorum yani.
10: EDS şu an Kayseri'de yeterli tam değil. Çünkü bazı yollarda mesela 70 koymuşlar. Ben de bir tahsis sürdüm daha önce. 70 çok az yani. Ama bazı bölgelerde koymalar güzel. Fakat yani şehirler arası çevre yollarda falan çok az yani, 70 trafik kilitliyor. Bundan dolayı bunu gözden geçirmelerini istiyorum. Bazı mahalle işlerinde de çok arabalar hızlı gidiyor. Buralara radarların daha çok olmasını istiyoruz. Çünkü çoluk çocuk geçiyor yollardan, bayanlar geçiyor, özellikle yaşlı bayanlar, arabalar çok hızlı geçmektedir. Radar uygulamalarının daha çok olmasını istiyorum Kayseri'de.
6: Trafik tam biraz güzelleşmiş, düzelmiş ama eskiye nazaran tabii ki güzel. Yine de İnsanların pek saygısı yok. Trafik berbat. Hiç kimse EDS'ydi, yaya yoluydu, oydu buydu. Kimse hiç ilgilenmiyor bile. Basıyor gidiyor. Ben bölge olarak bilmiyorum ama her bölgede olsa tabii ki iyi olur. Ama olsa da bir anlam yok. Kimse gene o kurala uymuyor. Ha, cezayı yedikten sonra belki de her bölgede tabii ki olsa iyi olur.
5: Gördüğümüz kadarıyla Kayseri temiz bir yer. Trafiği de gayet güzel, düzenli. Tramvayın olması, metroyun olması güzel. Sakarya'da yapılıyor, inşallah olacak. EDS'ler tabii ki çok önemli ama hani ben ya denk gelmedim ya da uyuyorum zaten de hani şimdi kazaları tabii ki önlemede çok önemli. Önemli olan kurallara uymak. Kuralcı olmamız gerekiyor. Bizim orayla burayı kıyaslasam Sakarya'da çok kasis var. Burada denk gelemedim gibi bir şey. Hani o biraz da herhalde hız limitlerine uyup uymamayla ilgili zannedersem o şekilde. Önemli olan az önce de belirttiğim gibi insanların kurallara uyması ve bu bilinçle yaşaması.
11: Neyse bazı bölgelerde olması gerekiyor. Fakat yani yeterli konusuna gelince ben yeterli görüyorum. Yani bu ulaşımda bir aksama falan zannetmiyorum. Bazı yerlerde EDS'e olmasına fayda var. Şimdi Komanda Caddesi'nin zaten orasını bandaki çalışmalarından dolayı geç olarak açtığını düşünüyorum. Onun için orada pek bir zarar olacağını tahmin etmiyorum. Kayseri çok düz, yani çok böyle düzgün bir şehir. Pek de kazalar ben rastlamadım pek kazaları. Yani şu anda yani yeterli.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için Cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek, ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zaman operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı da tanımaktan geçer. Bugün programımızda Beethoven'ı konuk edeceğiz.

Beethoven'ın kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ludwig van Beethoven, Belçika'nın Mechelen kentinde doğmuş, 20 yaşında Bonn'a taşınarak bir sarayda bas korist olarak çalışmaya başlamış ve 1761 yılında aynı sarayın Kapellmeister'ı olmuştur. Böylece Beethoven'ın dedesi Ludwig van Beethoven, Bonn'un seçkin müzisyenleri arasına girmiştir. Dedesi Ludwig'in tek çocuğu olan Johann van Beethoven, Bonn'daki aynı sarayda tenör olarak görev yapmış, ayrıca klavye ve keman dersleri vermiştir. Johann, 1767 yılında Maria Magdalena ile evlenmiş, bu evlilikten doğan 7 çocuktan yalnızca 3'ü hayatta kalmıştır. Beethoven'ın kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, kilise kayıtlarına göre 17 Aralık 1770'te vaftiz edilmiştir. O dönemde bebekler genellikle doğumdan bir gün sonra vaftiz edildiği için doğum gününün 16 Aralık olduğu kabul edilir ve ailesi tarafından da bu tarihte kutlanır.

Beethoven'ın ilk müzik öğretmeni babası Johann'dı. Daha sonra Gilles Van den Eeden'dan org, Tobias Friedrich Prefier'den klavye, Franz Rovanti'den keman ve viola dersleri aldı. Küçük yaşlardan itibaren yoğun bir eğitim gördü. Öğretmeni Prefier'in onu zaman zaman gece uykusundan kaldırarak çalıştırdığı bilinirdi. Johann van Beethoven, Leopold Mozart'ın oğluyla yaptığı turnelerden etkilenerek benzer bir başarıyı oğlu için de hedefledi. Beethoven ilk halka açık konserini 1778 yılında henüz 7 yaşındayken verdi.

1779'da Christian Gottlob Niff'ten bestecilik dersleri almaya başlayan Beethoven, 1783'te Niff'in yardımıyla ilk bestesi olan 63 klavye varyasyonlarını yayımladı ve kısa süre sonra Niff'in asistanı olarak çalışmaya başladı. 1784'ten itibaren bu görev sayesinde ilk düzenli gelirini elde etti. Aynı yıl başpiskopos Maximilian Friedrich tarafından yeteneği fark edilerek desteklenmeye başladı. Bu yıllarda aydınlanma düşüncesi ve masonluk çevreleri Beethoven'ın entelektüel gelişimini etkiledi. Niff ve çevresindeki birçok kişi aydınlanmacı fikirlerle bağlantılıydı.

1787'de Mozart'la çalışmak umuduyla Viyana'ya giden Beethoven, annesinin hastalığı nedeniyle kısa süre sonra Bonn'a geri dönmek zorunda kaldı ve aynı yıl annesini kaybetti. Babasının alkol bağımlılığı nedeniyle iki küçük kardeşinin de sorumluluğunu üstlendi. 1789'da yasal yollara başvurarak babasının maaşının yarısını kendisine ödenmesini sağladı ve ailesinin geçimini üstlendi. Bu dönemde saray orkestralarında viyola çaldı, Mozart'ın operalarıyla tanıştı ve flüt virtüözü Anton Racia ile dostluk kurdu. Franz Wegeler aracılığıyla von Beriönig ailesiyle tanışması ise kültürel çevresini genişletti. Ayrıca Kont Ferdinand von Waldstein'den maddi destek gördü, ileride ona ithaf edilen ünlü bir piyano sonatı besteleyecekti. 1792'de yeniden Viyana'ya giden Beethoven, Joseph Haydn'ın öğrencisi oldu. Haydn başta olmak üzere Johann Georg ve Antonia Salieri gibi önemli isimlerle çalıştı. Kısa sürede olağanüstü doğaçlama yeteneğiyle ün kazanan bir piyanist olarak tanındı.

Beethoven'ın 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, piyano, keman, cello için üçlü konçertosu, 32 piyano sonatı ve çok sayıda oda müziği eseri vardır. Tek operası ise Fidelio'dur. İlk senfonisi 1800 yılında seslendirilmiş, Eroica olarak bilinen 3. senfoni başlangıçta Napolyon'a adanmıştır.

Beethoven 1801'de işitme sorunları yaşamaya başladı ve yıllar içinde tamamen sağır hale geldi. 1802'de yazdığı Heiligenstadt vasiyeti, yaşadığı ruhsal krizi ve sanata tutunma kararlılığını ortaya koydu. Sağırlığına rağmen en büyük eserlerini bu dönemde besteledi. Eser 109, 110 ve 111 piyano sonatları, Missa Solemnis ve özellikle 9. senfoni müzik tarihinde devrim niteliğindeydi. 1824'te ilk kez seslendirilen 9. senfoninin finalinde Schiller'in Neşe'ye Övgü şiirinin kullanılması, senfoniye insan sesinin katılması bakımından bir ilkti. Bu melodi günümüzde Avrupa Birliği marşı olarak kabul edilmekte.

Beethoven zor mizaca sahip, içine kapanık fakat sanatsal ideallerine son derece bağlı bir kişiydi. Hayatı boyunca maddi sıkıntılar, hastalıklar ve aile sorunlarıyla mücadele etti. Hiç evlenmedi. Ancak ölümsüz sevgiliye yazdığı mektuplar onun derin duygusal dünyasını gösterdi. 1827 yılında muhtemelen sirozla bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle 56 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Cenazesine on binlerce kişi katıldı. Bugün Beethoven yalnızca klasik müziğin değil tüm sanat tarihinin en etkili figürlerinden biri kabul edilir. Müziği, özgürlük, insan onuru ve içsel direnişin evrensel bir ifadesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Klasik müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Beethoven, klasik dönemle romantik dönem arasında bir köprü kurmuş, müziğin ifade gücünü derinden etkileyen yenilikler gerçekleştirmiştir.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Yayın tekrarı.
3: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet terazisi Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet terazisi başlıyor.
4: Kayser Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhabalar. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz
5: Hoş
4: diyorum
5: buldum.
4: Tekrardan
5: merhabalar.
4: Pınar Hanım. Ben Pınar diyeceğim size yayın boyunca.
5: Evet, evet.
4: Nasılsınız?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
5: Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, hukukçuyum. 23 yıldır hukukçuyum. Memleketim Ankara. Evliyim. Bir çocuk, bir köpek ve 3 tane kedi annesiyim. Canlıları çok seviyorum. Hukuku çok seviyorum. Kadınları çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Umarım hayat hep böyle güzel gider.
4: Evet, tanışmamıza vesile olan veteriner Hakan Doğan'a da teşekkür edelim buradan.
5: Evet, eşime çok çok teşekkür ediyorum.
4: Selamlarımızı iletiyoruz biz de. Şimdi biz bugün 6.284 sayılı kanun boşanma ve nafaka konusunda konuşacağız. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum ben genel olsun diye. Bu 6.284 sayılı kanun denildiğinde akla hep evden uzaklaştırma geliyor bizim gözümüzde. Ama bu tam olarak neleri kapsar, nedir diye açıklayarak başlayalım.
5: Tamam. Evet, evden uzaklaştırma olarak bildiğimiz, şiddete uğradığımızda uzaklaştırma almaya gidiyorum diyerek karakola gittiğimiz kanun 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Kanunun öngördüğü bir takım tedbirler var. En basit haliyle evden uzaklaştırma, ama bunun yanında korunması gereken kişiye geçici maddi desteğin sağlanması, beraberinde ve bakmakta yükümlü olduğu müşterek çocuklar varsa müşterek çocukları da koruma kapsamına alıyor kanun. Aynı zamanda şönimlerde bu müşterek çocuklar için kreş imkanı sağlanıyor. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesi söz konusuysa devlet bu kararlarla birlikte kişinin adını, soyadını, banka bilgilerini, ikametgahını, yaşadığı şehri tamamen değiştirme yetkisine sahip. Ki benim de bu şekilde bir dosyam vardı. Gerçekten bu çok çok önemli, tanık koruma kapsamında kişiyi korumak adına çok önemli bir madde. Bunun yanında şiddet mağduruna şiddet uygulayan tarafından yöneltilen hakaret, şiddet içeren tehdit ve bir takım korkutucu sözleri de engellemek adına telekomünikasyon kurumlarıyla iletişimin engellenmesi, sosyal medyadan iletişimin engellenmesiyle ilgili olarak da biz bir takım tedbirler alabiliyoruz. Yine evlilik içerisinde tarafların edinmiş oldukları, yaşadıkları konut varsa bu konutun üzerine aile konut şerhi konulmasını da talep ediyoruz. Tabii bizim taleplerimizle birlikte ya da şiddet mağdurunun talepleriyle birlikte mahkeme bu taleplere uygun kararlar yazıyor. Şu da çok önemli. Şiddet uygulayan kişinin bulundurma ya da taşıma ruhsatlı silahı varsa talep halinde kolluk kuvvetlerine bu silahı teslim etmek zorunda. Yine bu kişi şiddet uygulayan zimmetine silah teslim edilen bir işte çalışıyorsa ve şiddet olayının faili ise kendi çalışmış olduğu kuruma bu silahını teslim etmek zorunda. Koruma anlamında aslında en güzel tedbirlerden biri de elektronik kelepçe. Elektronik kelepçe de talep edebiliyoruz. Yani mağdura yaklaşmada yaklaşmanın mesafesini tespit etmek adına, ama birazdan bir şey bahsedeceğim bununla ilgili. Bunun yanında şiddet mağduruna yaklaşmayı, alkol kullanıyorsa şiddet uygulayan, aynı zamanda uyuşturucu madde kullanıyorsa uyuşturucu maddeyi ve alkolü şiddet mağdurunun yakınında kullanmasını da engelleyici şekilde tedbir talep edebiliyoruz. Evet. Elektronik kelepçe ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Maalesef ki bir miktar uygulamada eksikliklerimiz var
4: bizim. Ben de tam şunu soracaktım. Elektronik kelepçe çıktığında olan olaylar için neler yapılıyor?
5: Aslında genelde cinayetle sonuçlanıyor. Maalesef ki bizim ülkemizde kadının adı yok. Biz kadınlarımızı koruyamıyoruz. Şöyle bir durum vardı. Bir dosyamda müvekkilim şiddet mağduru. Eşi tehdit ediyor, takip ediyor. Hem de ısrarlı takip. Müşterek çocuklar da var. Müşterek çocuklarla tehdit ediyor aynı zamanda. Ben aile mahkemesinden 6284 sayılı yasa kapsamında tedbirleri istedim. Ek olarak da elektronik kelepçe uygulanmasını istedim. Tabii dosya ilgili merceğe, kuruma gönderildi, ŞÖNİM'e. Müvekkilime ŞÖNİM'den çağırdılar. Oradaki arkadaşlar müvekkile şunu söylerler. Şimdi biz eşinize elektronik kelepçeyi uygularsak acaba onu daha da sinirlendirmiş olur muyuz? Elektronik kelepçe acaba onu sakinleştirmez mi? Siz bundan vaz mı geçseniz, avukatınızla bir konuşsanız mı diyerekten benim müvekkilimi orada bu tedbirin uygulanmasından vazgeçirerek maalesef ki gönderiyorlar. Evet.
4: Evet, böyle şeyler.
5: Her ne kadar kanunda tedbirler yazmış olsa da kanunu uygulamak çok önemli.
4: Kesinlikle.
5: Evet.
4: Şimdi biraz bahsettiniz aslında, ama sadece fiziksel olarak bir şiddet mi uygulanmış olmalı bu kanuna başvurmak için, ya da ekonomik, psikolojik veya dijital, şu an sosyal medya çağındayız, oradan da çok fazla evet. oluyor bu şiddet olayları. Buna maruz kalan vatandaşlar da bu kanuna başvurabilir mi?
5: Şimdi şöyle, kanun anlatım kısmında şunu söylüyor. Şiddete uğramış ya da uğrama ihtimali olan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları için biz öngörülen tedbirleri uyguluyoruz diyor. Evet, kadına karşı uygulanıyor, erkeğe uygulanıyor, çocuklara uygulanıyor. Aslında bunu aile bireyleri olarak genişlettiğimiz zaman, mesela ben bir dosyamda kız kardeşinin eşi dolayısıyla erkek kardeşe uzaklaştırma diyebildiğimiz 6284 sayılı yasada kaynaklanan tedbirleri almıştım. Şiddet, güç kullanarak karşı tarafı baskı altına almak. Yani bu şiddetin içerisinde ekonomik şiddet tabii ki var. Sosyal şiddet mutlaka var. Şiddetin fiziksel şiddet olmasına gerek yok. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, dijital şiddet, günümüzde özellikle sosyal medya yoluyla hepimiz aslında dijital şiddete uğruyoruz. Ama tabii bunu uygulamada takip etmek ya da bazı sitelerin koruma mekanizmalarının fazla olmasıyla sonuca ulaştırmak zor oluyor. Ama bütün şiddet türleri kanunda sayılan maddenin içerisinde var ve biz bunlardan herhangi birine uğradığımız zaman bu tedbirleri talep edebiliriz.
4: Şimdi şiddet gören ya da risk altında olan bir kişi,
5: evet.
4: Avukata veya işte maddi bir imkanı yoksa, bu evet. Hızlı bir şekilde koruma kararı aldırmak için neler yapmalı diye sormak istiyorum. Bir de karakola gitmek şart mı? Direkt adliyeye gidip de bu işlemi yapabiliyor mu?
5: Aslında çok kolay. Şiddet mağduru olduğumuzda yapabileceğimiz işlemlerin, müracaat edeceğimiz yerlerin sayısı çok fazla. Artı sadece bir dilekçeyle başvurabiliyoruz ve hukuka başvurmak bizde paralı, ücretli, harç ücretleri pahalı olmasına rağmen biz şiddet mağduruysak herhangi bir ücret ödemiyoruz. Şimdi en basitten başlayarak telefonumuzdan Alo 183 hattını arayarak yardım talep edebiliriz. Telefona, özellikle şiddete uğrama ihtimali olan kadınlara bizim her zaman söylediğimiz şey, telefonunuza mutlaka KADES uygulamasını yükleyin. KADES uygulamasına bastığınız zaman polis size yardıma gelecektir. Bunun haricinde mülki amire, cumhuriyet savcılıklarına, aile mahkemelerine de başvurarak biz koruma tedbirlerini talep edebiliyoruz. Avukat olarak, hukukçu olarak bize geldikleri zaman müvekkillerimiz için dilekçemizi yazıyoruz, aile mahkemesinden talep ediyoruz. Şimdi şöyle, kolluk kuvvetlerinin vermiş oldukları olduğu koruma kararları anında çıkıyor zaten. 24 saat içerisinde de aile mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. Ama bir takım verilen kararlar aile mahkemesi tarafından onaylanmıyorsa geçerli olmuyor. İvedilik halinde de mülki amirce verilmiş olan kararlar anında uygulamaya geçiyor.
4: Evet, aslında çok
5: başvurmak çok kolay.
4: Çok önemliydi. Evet, KADES'te alo 183 dediniz. Evet. Bu da gerçekten çok önemliydi. Şimdi kamuoyunda bazen işte bu kanunun suistimal edildiği söyleniyor. İşte ya hiçbir kadın yapmaz demek istiyorum burada. Yani ayrımcılık yapmıyorum ama işte kimse hani gerçekten bir şey görmediyse yapmaz. Şimdi erkekler mağdur edildiğini düşünüyorlar ya. Siz bunu avukat olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve kanunun kötüye kullanıldığını engelleyen mekanizmalar var mı diye sormak istiyorum size.
5: Şimdi şöyle, kadının beyanı esastır, çocuğun beyanı esastır. Evet, bazen kanun kötüye kullanılabiliyor. Özellikle taraflar arasında çekişmeli bir boşanma davası varsa, arada şiddet olmasa dahi tabii kanun bunu aslında besliyor. Yani şiddete uğrama ihtimali olan ya da şiddete uğramış kişi için yazdığından dolayı çocukları gösterme açısından taraf diğer tarafa çocukları göstermek istemiyorsa bazen kanunu kötüye kullanma olabiliyor. Tabii itiraz ettiğimiz zaman da kanun muhteviyatında ihtimal sözcüğü geçtiği için bu kararı kaldırmak mümkün olmuyor.
4: Evet.
5: Maalesef yani evet koruyucu, uygulamaya yönelik hala eksiklikleri var ama suistimal edilmeye de insanız, eksikleri mutlaka var. Erkekler bu konuda tamamen haksız değil, tamamen de haklı diyemeyiz.
4: Ama bir caydırıcılığı da oluyor sanki. Mesela asansörde tek kadınlarsa bazı erkekler binmiyorlar.
5: Kesinlikle.
4: Yani ne olur ne olmaz hani bana acaba şöyle yaptı der mi falan gibisinden korkuyorlar. Siz de katılıyor musunuz buna?
5: Evet, katılıyorum. Caydırıcılığı var. Özellikle tabii bu sosyoekonomik yapının değişmesiyle, toplumun sosyalleşmesinin farklılaşmasıyla, dijitalleşmesiyle çok ilgili. Eskiden ahlaki değerlerimiz ölçüsünde farklı kurallarımız vardı. Şimdi farklı kurallarımız var. Bazen biz bu şiddeti, bu tacizi duymuyorduk. Ama şimdi gazete haberlerine baktığımız zaman şiddet haberlerini çok rahatlıkla okuyabiliyoruz. Ha, gazete diyorum, artık gazete bile kalmadı sosyal medya üzerinden. Tabii bu da insanlar da caydırıcılık yaratıyor.
4: Evet, bence iyi de oluyor o zaman.
5: Çok da iyi oluyor.
4: Evet. Umarım azalarak da gider. Şimdi şiddet ve taciz sadece evde olmuyor. Evet, evet. Hani kadınlar şiddet görüyor dedik ama bazen işte eski eş ya da eski bir sevgili kadının iş yerine gelip yine aynı şiddeti göstermeye çalışıyor. Veya okula gelip işte son zamanlarda yaşadığımız Meliha Keskin olayı gibi yine şiddetini yapabiliyorlar. Peki burada 6284 kanunu iş yerinde koruyor mu? Veya bir de şunu sormak istiyorum size. İşverenin bu durumu, sorumluluğu var mı?
5: Evet. Yine aynı amaç ve kapsam kısmına dönüyorum. Amaç ve kapsam kısmında şiddete uğrayan, şiddete uğraması muhtemel olan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını koruyan bir kanun. Ya tabii ki de kadınlar sadece evde şiddete uğramıyorlar. Kadınlar sadece iş yerinde şiddete uğramıyorlar. Sadece kapalı kapıların ardında şiddete uğramıyorlar. Evde uğramış oldukları bu şiddet maalesef ki sokağa çıktıkları zaman iş yerinde, okulda, farklı sosyal alanlarda devam ediyor. Biz eğer iş yerindeysek evde uğramış olduğumuz şiddet iş yerinde devam eder hale gelmişse, iş yerimizin bahçesine şiddet uygulayan fail gelip hala hakaretlerine, tehditlerine devam ediyorsa iş yerinden biz uzaklaştırma kararını gerekçe göstererek bu kişinin iş yerine alınmamasını talep edebiliriz. Yani tabii ki de personel olmadıkça da iş yerinin dışarıdan bir kişiyi içeriye almış olması zaten doğru değil.
4: Evet, şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Mesela işte bir AVM'ye gidiyoruz, otoparkında işte çığlıklar, yardım, işte birbirine şiddet uyguluyor veya yan komşumuzdan böyle bir ses duyuyoruz. Evet. Ve korkuyoruz aslında, hani onları ihbar etsek mi, etmesek mi, işte adımız gider mi, işte sonra bana düşman olurlar mı gibi şeyler görüyoruz. Ve müdahale de edemiyoruz aslında bundan korktuğumuz için. Bu konuda peki ne diyor kanun?
5: Aslında kanun bu konuda diyor ki şiddeti gördüğünüzde ihbar ediniz. İhbar hattı da bu nedenle var. Alo 183. Sadece buna şiddet mağduru başvurmak zorunda değil. Ama bizim toplumumuz aileye önem veriyor. İki gün sonra barışırlar. Taraflar arasında olan sorunlar her zaman halledilebilir. Biz aman buna muhatap olmayalım diye düşünebiliyorlar. Ama tanık koruma kapsamında tabii ki de biz görmüş olduğumuz şiddeti ihbar etmek zorundayız. İhbar ettiğimiz zaman kolluk kuvvetleri bizim kimliğimizi şu komşunuz tarafından ihbar edildiniz diyerekten taraflara vermiyor zaten. Tabii ceza kanununda farklı hükümler var. Bazen kimliğin söylenmesi gereken nadir durumlar ortaya çıkıyor ama burada ihbar yükümlülüğü tabii ki de var.
4: Evet. Şimdi 6284 sayılı kanun hakkındaki sorularım bitti. Biraz boşanmadan sorular sormak istiyorum. Bahsetmek istediğiniz bir şey varsa onları ekleyebiliriz kanuna.
5: Yani şöyle son olarak Türkiye'de kadın olmak zor. Kadının adı yok. Kadınlarımızı koruyamıyoruz. Evet, bizi koruyan bir yasa var, 6284. Biz hukukçular olarak her zaman bu tedbirlerin daha çok genişletilmesini, uygulama yollarının daha kullanılabilir olmasını istiyoruz ama sesimiz her zaman için kanun koyucuya yetişmiyor. Umarım bu cinayetler, umarım kadınların gördüğü şiddet son bulur. Sesimiz bir yere ulaşır. Şiddetsiz bir yaşam diliyorum.
4: Umarım öyle olur.
5: Evet.
4: Teşekkür ederiz biz de buradan. Şimdi anlaşmalı veya işte çekişmeli boşanma hem zaman olarak hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı. Şimdi eşlerin burada mutlaka anlaşma yoluna gitmeli mi diyorsunuz siz? Yoksa işte uzun süreler ya da süreci kısaltacak bir formül var mı?
5: Şöyle, anlaşmalı boşanma her zaman tercih edilendir. Çekişmeli boşanma bir anlaşma zeminine ulaşamadığımız zaman tercih ettiğimiz bir yol. Bunu hayat felsefesi olarak açıklayacak olursak ben hep şöyle söylüyorum. Hayat nezaketle başlar. Evlenirken biz karşı tarafa yatırım yapıyoruz. Karşı taraf da bize yatırım yapıyor. Yani dolayısıyla evlilik bir yatırımdır. Ama evlilik eşyaya yatırım değildir. Geleceğe yatırımdır, çocuklara yatırımdır, yaşlılığa yatırımdır. Ya tabii ki de anlaşma olmadığı zaman bu yatırımdan zarar ettiğimiz zaman nedir? Yatırımımızdan döneriz, batarız, iflas ederiz. Yani evlilik de böyle bir şey. Evet, nezaketle başlayan bir hayat, yaşanmış anılar adına, sevgi, saygı adına tabii ki de isteriz ki nezaketle devam etsin ama her zaman aynı uzlaşma zemininde aynı düşünceye sahip olmak maalesef ki mümkün olmuyor. Bazen müşterek çocuklar konusunda anlaşılamıyor, edinilen mülkler konusunda anlaşılamıyor. Eğer ortada bir aldatma durumu varsa, taraflardan birisi savaşı kazanmak adına, haklı çıkmak adına, evet, yani maalesef evlilikte bu ilk başta yapılmayan hırslar sonradan çok fazla boşanırken yapılır hale geliyor. Bu nedenle anlaşma zemininde maalesef buluşamıyoruz. Dolayısıyla çekişmeli boşanma bu aşamada bizim ihtiyacımızı karşılayan bir yol oluyor. Ama insanların her zaman için, dünya küçük, karşılaşma imkanları var, müşterek çocuklar var. Müşterek çocukların hatırına bir zeminde anlaşmak, anlaşmak her zaman en iyi yoldur. En iyi bazen insanın huzuru satın alması lazım. Yani ben bazen bir emtiayı para verip alıyorum ama huzur, emtia olmasa da bazen parayla satın alınabiliyor. Bazı şeylerden bu konularda feragat etmek gerekiyor.
4: Evet, peki bu süreci kısaltmak için bir şeyler yapılabilir mi?
5: Yani şöyle, bir hukukçudan tabii ki de yardım almak gerekiyor. Çünkü davayı açtığımız zaman dava aşamasında taraflara verilen süreler kesin süreler. Yani haftalık süreler ve 15 günlük süreler halinde veriliyor. Bazen vatandaş olunca bu süreler gözden kaçırılabiliyor. Ama tabii kanunca boşanma, çekişmeli boşanma davalarında belirtilen ve bitmesi öngörülen bir süre var. Tabii tanıklar ne kadar çok toplanırsa, deliller ne kadar çabuk dosyanın içerisine girerse çekişmeli dava o kadar çabuk biter. Ama biz bu kadar süreyi öngöremiyorsak bir zeminde anlaşmak, bazen haklardan feragat ederek uzlaşmak en güzeli.
4: Evet. Şimdi iki kişi çekişmeli bile olsa onlar o yıpranmayı kendileri tercih ediyorlar. Ama burada çok çok daha fazla yıpranan çocuklar oluyor. Burada da velayet konusuna değinmenizi istiyorum. Hı-hı. Tam olarak velayette neye bakarlar? Anne her zaman avantajlıdır algısı var yine bizim gözümüzde, evet, halk olarak. Evet. Bu doğru mudur?
5: Evet, doğru. Anne her zaman için avantajlı. Şöyle, çocukların daha çok anne merhametine, anne sevgisine, anne bakımına ihtiyacı var. Annenin avantajlı olmadığı durumlar kanunumuzda o kadar kısıtlı ki, ya anne kendisi istemeyecek ya anne madde bağımlısı olacak. Bu durumda çocuklar babaya veriliyor ya da çocukların ergin yaşta olup, yani ayırt etme gücüne sahip olup ben babamla yaşamak istiyorum dediği takdirde babaya veriliyor. Benim şöyle bir dosyam vardı. Anne hayat kadını, anne hayat kadını olduğu halde dosya Yargıtay'a kadar da gitti. Kendi yaşantısını çocuklara yansıtmadığı, oradaki sıkıntıları çocuklara göstermediği için velayeti yine aldı. Dolayısıyla annenin yaşantısının, olumsuzluklarının çocuğa gelmemesi çok daha önemli. Ama şöyle bir şey var. Maalesef boşanma davası açıldığında, şahsi görüş verilene kadar, geçici velayet kurulana kadar çocuk kapanın elinde kalıyor. Çünkü kanunda baba gitse benim çocuklarımı çaldı dese, anne gitse benim çocuklarımı çaldı dese yapabilecek hiçbir şey yok. Çocuklar da burada bir miktar olumsuz etkileniyorlar. Sonra tekrardan dönüyoruz ki hayat nezaketle başlar, nezaketle devam eder. Bizim hırslarımız bizi ilgilendirir, çocukları değil, ama maalesef böyle gitmiyor.
4: Evet, biraz çocuklar da arada kullanılıyor gibi de oluyor.
5: Evet, evet, yani karşı taraftan alınamayan intikamlar, onlardan alınamayan haklar çocuklara anlatılarak çocukların destek olması bekleniyor, ama çok yanlış.
4: Evet, onların geleceği için de çok yanlış çok dediğiniz yanlış. Gibi. Şimdi artık günümüzde WhatsApp, Instagram gibi şeyler var ve bunlardan paylaşımlar var. Mahkeme bunları delil olarak sayıyor mu boşanma aşamasında, bunu sormak istiyorum. Bir de gizlice alınan ses kayıtları, ekran görüntüleri davayı kazandırır mı, yoksa suç teşkil eder mi diye sormak istiyorum.
5: Şimdi burada delilin nasıl alındığı çok önemli. Eğer karşı tarafı sırf takip etmek, delil oluşturmak adına biz bu yolu geliştirip delil elde ediyorsak, özel hayatın gizliliği ilkesine takılıyoruz. Ama burada da bir ayrım var. Delil olarak aldığımız, yedeklediğimiz olayı başka türlü ispatlamamız mümkün değilse, bizim elde etmiş olduğumuz donelerin tamamı mahkemede delil olarak kullanılıyor. Şimdi eskiden işte erkeklerin yakalarında ruj izi olan gömlekler, tutulan, takip eden kişiler, dışarıda gören tanık beyanları, otel kayıtları, hala var otel kayıtları ama onlar daha çok delil konusu olurken, dijitalleşmeyle birlikte WhatsApp konuşmaları, ondan sonra sosyal medya paylaşımları, anlık hikaye paylaşımları, bunların hepsi tabii ki de delil olarak kullanılıyor. Ve olayı ispat etmede artık çok çok önemli delil haline geldi.
4: Evet, şimdi bazı telefonlarda konum bulma uygulamaları var. Evet. İşte kişiler birbirlerini açabiliyor.
5: Evet, evet.
4: Buradaki işte atıyorum otel dediğiniz için oradan diyorum. Otelin konumu var. İşte eşim bu saatte şuraya gitti diye oranın ekran görüntüsünü alsa bu kullanılabiliyor mu?
5: Şöyle, bu kullanılabilir ancak Zaten mahkemeye zina dolayısıyla ya da sadakat yükümlülüğünün aykırılık dolayısıyla bir dava açtığınız zaman mahkeme belirtilen tarihler arasında olan otel kayıtlarını talep ediyor. Dolayısıyla otele giriş çıkış kayıtları da geldiği için çok zamanda buna gerek kalmıyor.
4: Evet. Şimdi Türkiye'de evlilik sözleşmesi aslında hala bir tabu olarak kullanılıyor. Ve işte hep şey diyorlar, ayrılmak için mi ya da boşanmak için mi evleniyorsun gibi bir yargı var o sözleşmeye karşı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bir de hukuki açıdan evlilik sözleşmesi gerçekten evliliği koruyan bir şey mi?
5: Evet. Hukukumuzda evlilik sözleşmesi diye bir müessese yok. Mal ayrımlığı, mal birliği diye bir sözleşme yapabiliriz. Eskiden 2002 yılına kadar tarafların yaptıkları evliliklerde mal ayrılığı söz konusuydu. Ama 2002'den sonra mal ortaklığına geçtik. Şimdi evlilik sözleşmesi dediğimiz zaman genelde ikinci evliliklerde ve devam eden üçüncü, dördüncü evliliklerde konuşulan bir konu sözleşme halini almış oluyor. Burada karşılıklı olarak mallarımızda paylaşımın boşanma halinde nasıl olacağı, ölüm halinde mirasçılara bu mirasın nasıl bölüneceğine dair aslında biz buraya hüküm koyuyoruz. Evlilik sözleşmesi evliliği kurtarmaz aslında. Kişilerin mal varlığına dair haklarını kurtarır. Ama şöyle evliliği yatırım olarak görmek istemiyorsanız, ben bunu maddi bir yatırım olarak söylemiyorum, yani geleceğe yatırım, yaşlılığa yatırım, hayata yatırım, çocuklara yatırım olarak görmüyorsanız, gelip geçici bir şey olarak görüyorsanız evlilik sözleşmesiyle sınırlarınızı, haklarınızı belirleyebilirsiniz. Ama evlilik sözleşmesinde geleceğe yönelik, bize bunu çok soruyorlar, onun için söylüyorum. İşte evlilikte belli bir süre sonra kocam beni aldatırsa bu sözleşmeye şu kadar cezai şart koyalım. Hayır, koyamayız. İleriye yönelik davranışları şarta bağlı hale getiremeyiz. Cezai şart oluşturamayız. Ya da işte kişilerin davranışlarını bir kalıba sokacak davranış biçimlerini maddelemek istiyorlar. Hayır, sözleşme demek bu değildir. Evlilikten önce edindiğiniz mallar varsa ya da evlilik içerisinde yatırım yapılan mallar varsa kimin o malın sahibi olacağı, o mala ne kadar katılacağına dair evet bir noterde kağıt imzalayabilirsiniz ki en çok bilinen yanlışlardan biri de evlilik öncesinde imzalanması gerekiyor diye biliyorlar ama evlendikten sonra imzalanması gerekiyor.
4: Evet, çok teşekkür ederim.
5: Rica
4: Şimdi
5: ederim.
4: Boşanma sonrası kadın kendi soyadına dönebiliyor ama bazen diyorlar ki ya da çocuklar da bunu talep edebiliyor. Anne, ben de senin soyadını alayım diye.
5: Evet.
4: Çocuklarına da bu soyadı verebilir mi?
5: Evet.
4: Bunu sormak istiyorum.
5: Evet, artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşme ile birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim, akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
4: Evet, çok da güzel olmuş.
5: Çok da güzel oldu, evet.
4: Şimdi boşanma konusunda da sorularım bitti. Şimdi diğer süresiz nafaka konusuna geçmek istiyorum. Yine boşanma hakkında toparlamak istediğiniz şeyler varsa dinleyebilirim.
5: Yani genel olarak zaten konuları konuştuk. Anlaşmak, şunu söylemek istiyorum, anlaşmak her zaman için iyi bir zemindir. Güzel kurulan şeylerin güzel bitmesi lazım. Yaşadığımız toplumun getirmiş olduğu sosyo-kültürel özellikler, yapılar bizim hayat tercihlerimizi tabii ki de yönlendiriyor ama tabii anlaşma zemininde buluşmak her zaman için iyidir diyorum.
4: Evet, yine teşekkür ederiz.
5: Rica ederim.
4: Şimdi nafaka deyince direkt zaten süresiz nafaka, işte ömür boyu adam bakmak zorunda mı gibi ifadeler çok görüyoruz. Evet. Şimdi öncelikle nafaka nedir diye başlamak istiyorum. Sonrasında işte bu nafakanın türleri var. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası gibi. Bunların temel farkları nedir ve kişi bunu nasıl talep edebilir?
5: Nafaka aslında tek tür nafaka. Boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın vermiş olduğu ödence demek. Dava devam ederken ya da ayrılık sürecinde illaki boşanmak şart değil nafaka alabilmek adına. Şiddet mağduru olduğumuzda da biliyorsunuz karşı taraftan nafakayı talep edebiliyorsunuz. Ya da taraflar henüz boşanmamış, mahkemeden ayrılık kararı aldırılmışsa burada nafaka talebinde bulunabiliyor. Nafakanın sadece şekli değişiyor. Dava devam ederken tedbir nafakası, dava bittikten sonra yoksulluğa düşen taraf için yoksulluk nafakası adını alıyor. Tabii çocuklar için de aynı şekilde iştirak nafakası adıyla devam ediyor. Kanunumuzda şu anda en çok konuşulan konu bu. Eskiden nafakalar süresizdi.
4: Evet. Artık, şimdi değişti.
5: Evet, şimdi değişti.
4: Kanunla birlikte. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi gerçekten bir kişi ömür boyu bir kişiye bakıyor muydu? Boşandığı eşine bakabiliyor muydu? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Şimdi bir de şey diyorlar işte, iki gün evlilik kaldığı birine ömür boyu bakmak zorunda değil gibi ifadeler de çok görüyoruz. Siz bu konuda neler söylersiniz?
5: Aslında bunlar ağızdan ağza giderek biraz da değişime uğramış ifadeler. Yani iki günlük evliliklerde ömür boyu nafaka zaten durumun vehametine göre hakim tarafından uygulanan bir olgu değildi. Ama son değişimle birlikte öncelikle şunu bahsetmek lazım. Ülkemizde kadının emeği görünmüyor. Kadının iş gücüne katılımı erkeklere göre çok az. Kadın her zaman için çalışmıyorsa, çalışıyor olsa dahi evde beden işçisi. Çocuklara bakıyor, yaşlılara bakıyor, evin teçhizatını sağlıyor ama emeği görünmez. Şimdi kadın hayatı boyunca çalışmamış. Evliliği 15 yıl sürmüş. 15 yılın sonunda bir boşanma davasıyla boşanacak. Ya işten ayrılmış evlenirken ya iş hayatına hiç katılamamış. Yaşı da ortalama 50 diyelim. Bu kadının iş hayatına girip barınma ihtiyacını, çocukların sorumluluğunu, evin ihtiyacını almasını düşünmek, bunu yüklenmesini beklemek aslında çok doğru değil. Ve şimdi erkeklerin kadınlara ödediği nafakaların da öyle afaki bir miktarları yok. Karşı taraf asgari ücretle geçiniyorsa neredeyse gelirinin 5'te 1'ini, 6'da 1'ini kadına nafaka olarak veriyor. Bununla da bir yaşamın kurulamayacağı, bir yaşamın tesis edilemeyeceği çok net. Çünkü boşandıktan sonra kadının barınmaya ihtiyacı var. Kadının kendi hayatını idame ettirmeye, evini yönetmeye, ki çocukların biraz önce konuştuğumuz gibi velayet hep anneye kaldığı için çocukların bakımını üstlenme yükümlülüğü var. Evet, kadına nafaka veriliyor, çocuklara da nafaka veriliyor ama bunlar asla afaki ücretler değil. Yeniden kadının hayat kurabilmesi çok zor. İstanbul'da 30 yaşında boşanmış, tahsilli bir kadının hayat kurması belli bir kolaylık kapısından geçiyorsa, Anadolu'da aynı şekilde köyde bir evlilik kurmuş, barınma ihtiyacına dahi ihtiyacı olan bir kadının o hayatı tesis etmesi beklenemez. Dolayısıyla ben buraya birazcık taraflı bakıyorum. Kadın olmaktan dolayı taraflı bakıyorum. Kadının emeği görünmüyor, kadın çalışmıyor, kadının ekonomik özgürlüğü elinden alınıyor. Ve kadına verilen nafaka bir ekonomik özgürlük değil. Geçimine emin olun, çok ufak bir katkı. Evet, erkekler de bu konuda isyan ediyorlar. Yeni evlilik kuruyorlar, yeni bir hayata başlıyorlar ama bazen de birinin hayatından belli bir kesimi almak maalesef ki o sorumluluğu üstlenmeyi gerektiriyor.
4: Evet. Peki şimdi nafaka alan kişinin işe girmesi veya işte nafakayı ödeyen kişinin işten çıkması ya da yeniden evlenmesi durumlarında nafaka nasıl güncelleniyor?
5: Şöyle, Anayasa Mahkemesi'nce süresiz ibaresi değiştirilmeden önce de kadın işe girdiği zaman erkek mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını isteyebiliyordu. Yine kadın evlendiği zaman soyadının değişmesiyle birlikte, nikah aktiyle birlikte diğer taraf nafakanın düşmesini, kaldırılmasını talep ediyordu. Yine başka bir durumda kadın eğer kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamışsa, nafakayı istemiyorsa, her ne kadar kağıt üzerinde de olmuş olsa, bir nafaka verilmişse de kadın bunu istemiyorsa erkek bunu ödemiyordu. Şimdi de aynı. Yani şimdi de süresel açıdan bir zaman dilimi konulmuş oldu ama bu düzenleme henüz uygulamaya geçmedi. 9 ay sonra uygulamaya geçecek. Bence burada hakime geniş takdir yetkisi verilmesi lazım. 60 yaşında boşanan bir kadının sağlık problemleri varsa, yaşadığı coğrafya, yaşadığı koşullar, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sosyokültürel yapısı, sosyoekonomik yapısı mutlaka değerlendirmeli. Yani biz burada adaleti sağlamak adına nafakayı süreli hale getirirken, diğer taraftan adaleti sarsmak durumunda kalıyor olabiliriz. Ama bence dosya üzerinde hakimlere takdir yetkisini geniş anlamda vermek çok önemli.
4: Kesinlikle. Şimdi evet. Şöyle düşünülüyor olabilir. İşte kadınlar zaten çalışıyor, ekonomik özgürlükleri var diye, evet. Ama dediğiniz gibi 50 ya da 65 yaşındaki bir kadının, tabii, da bir işe girip çalışması gerçekten zorlayıcı, evet, bir süreçtir.
5: Evet. Nafakanın tek tanımı var. Evet, boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın verdiği ödenci, ama yoksulluğa düşen tarafın çok tanımı var. Anadolu'da tanımı farklı, Doğu'da tanımı farklı, İstanbul'da tanımı farklı. Yapılar çok farklı, yaş çok farklı, kişinin içinde bulunduğu durum çok farklı. Yani evet, bazen bu yüzden evlilikler devam etmek zorunda kalacak. Çünkü Anadolu'da kadın, gelinliğinle çıktın, kefeninle dönersin sözüyle gelin olduğu için süreli nafaka haline de geldiğinde artık boşanmaktan da korkacak.
4: Evet. Diyecek şiddete, ki ekonomik özgürlüğüm
5: elimden gidecek. Şiddete ses çıkarmayacak. Aldatılmaya ses çıkarmayacak. Çünkü kendi hayatını karşılayamayacak.
4: Evet. Belki de o konfor görünümlü şeyi kaybetmek istemeyecek dediğiniz gibi.
5: Gidecek yeri yok. Barınacak evi yok. Çocuklarına bakabilecek gücü yok. Kadın olmak zor.
4: Evet, öyle. Şimdi günümüzde artık mal kaçırma gibi olaylar da çok fazla görülebiliyor. İşte gelirini düşük gösteriyor falan. Ya da kripto paralarla, işte ya da parasını, evet, başka birinin üzerine göstermeyle falan mal kaçırabiliyorlar. Mahkemeler bu durumlarda nafakayı nasıl belirliyor? Bu gizli varlıkları tespit edebiliyorlar mı?
5: Şöyle, bu delil toplama aşamasında söz konusu olan bir durum. Aslında mahkemelerin kendiliğinden delil toplama yükümlülüğü yok. Taraflar olarak ya da taraf vekilleri olarak kişilere düşen görev, diğer taraf adına istemiş olduğumuz bütün mali verileri kendi elimizle hazırlayıp mahkemeye sunmak. Ama tabii bu kripto para kurumlarının her zaman için isimleri bilinemiyor. Ya da kişi başkası adına hesap açtırmışsa orada ne kadar mal varlığı olduğu görünemiyor. Almış olduğu evi bir başkasının adına almışsa biz burada hakkımızı ispat edemiyoruz. Ama bizim talep ettiğimiz ölçüde vergi dairelerinden kişinin vergi, eğer esnaflıkla uğraşıyorsa vermiş olduğu vergi doğrultusunda bir belirleme yapılıyor. Ya da maaş bodrosu isteniyor. Maaş bodrolarındaki almış olduğu maaşa göre ki ne kadar doğruyu yansıtıyor. Tabii buralar hep tartışmalı. İspat yükümlülüğü tarafa düşüyor. Ama her zaman gerçekte olanı maalesef ispatlayamıyoruz. Kişi kendini koruma altına alarak bir başka hesap üzerinden kripto paraya

0: bir iş kuruyorlar ya da daha önceden olan iş yerinde çalışma hayatına devam ediyor. Ama boşanmakla tabii ilişkiler de bozulduğu için iş ilişkisinin olmasını beklemek mümkün değil bu durumda. Erkek işten ayrılıyor, geliri yok. Ama kadının hali hazırda sosyoekonomik durumu olduğu seviyede hiç etkilenmedi, sarsılmadı. Bu durumda mahkeme erkek için de nafaka tesis edebiliyor. Ya da kadının mal varlığı erkekten daha çok olduğunda, geliri daha çok olduğunda boşanmakla erkeğin mali durumu sarsılacaksa, kendine barınma sağlayamayacaksa, çocuklar erkekte kalmışsa çocuklar için yine iştirak nafakasını kadının ödemesi yönünde mahkeme hüküm tesis ediyor.
1: Evet, burada da aslında bir eşitlik söz konusu diyebiliriz.
0: Yani eşitlik söz konusu
1: Ama gördüğümüz tabii ki en çok
0: tabii
1: kadınların
0: sözde
1: mağdur
0: evet
1: edildiği.
0: yani biz nadiren karşılaşıyoruz verilen erkeklere nafakada ama kadınlara veriliyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok
0: Rica
1: güzel
0: ederim.
1: bilgiler
0: Rica
1: verdiniz.
0: ederim. Ne
1: Programı
0: demek?
1: toparlamak adına son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Ben özellikle nafaka hususunda söylemek istiyorum. Evet, biz hukukçular olarak aslında bu verilen kararı çok beğenmiyoruz. Arzu ettiğimiz şu, kanunun 9 ay içerisinde düzenlemesi yapılırken hakime geniş takdir yetkisini lütfen verin. İnsanların sosyal yapılarını mutlaka değerlendirsinler. Bazen toplumsal eşitliği tetikleyecek, davranışlara yöneltecek eylemler oluşabilir bu kararın neticesinde. Umarım bu düzenlemeler yapılır. Nafaka, nafaka, nafaka dedik. Süresiz nafaka dedik. Süreli hale dönüştü. Ama yaşam böyle değil.
1: Evet, umarım
0: Evet.
1: bunlar da
0: Ve kadına verilen
1: değerlendirilir.
0: nafaka zaten toplumda söylenilen tabirle atla deve değil. Çok düşük.
1: Evet, bu da göz
0: Evet.
1: önüne alınmalı.
0: Evet.
1: Ben tekrardan çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: İyi ki vakit
0: ediyorum.
1: ayırdınız, iyi ki
0: Çok
1: bizi
0: teşekkür ediyorum. Konuk
1: bilgilendirdiniz.
0: ettiğiniz için çok sağ olun.
1: Biz
0: Çok
1: teşekkür
0: güzel bir
1: ederiz. Her
0: yayındı.
1: zaman beklerim.
0: İnşallah.
1: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Adalet Terazisi programının bu haftalık da sonuna geldik. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu, Doğan bizlerle birlikteydi. Çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet terazisi sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Gökte Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Göktürk Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimiz de şunu söyleyeyim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edip mühendislerimizi onlar için seferber edip onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda 1. dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, 2. dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, 3. dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınavı hazırlık yaptıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek, ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12'de düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4'de son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde de yaşa yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökçe Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Göktürk Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek, hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda 1. dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, 2. dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, 3. dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
5: 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikinciliği elde ettik. İsmim Dilek Atik, 1976 Kayseri doğumluyum. Erciyes Üniversitesi Maliye mezunuyum ama yapmadım bölümümle alakalı bir iş. Öğretmenlik yaptım, arkasından sosyoloji okudum, aile danışmanlığı yaptım. Otelimizin restoran kısmında 2 senedir sushi'yi işletmeye başlamıştık. Yani ürünlerin yanında, diğer ürünlerin yanında sushi vermeye başlamıştık. Sonra bu Kayseri'de böyle bir pazar olduğunu fark ettik. Ve bunun kesinlikle daha böyle ayak altı, insanlara, öğrencilere yakın bir yerde olması gerektiğine karar vermiştik ki 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman arkasından oğlumun adına böyle bir yer açma kararı aldım. Mr. C Sushi, Şevki Eren Albayrak, S.A. olarak geçiyor. Genelde deniz zannediliyor. Çünkü İngilizce'de deniz biliyorsunuz. Yalnız Şevki Eren Albayrak'ın kısaltılmış hali, yani 2021 yılında motor kazasında kaybettiğim oğlumun ismi oluyor. Onun anısına yapıldı. Bu arada Kayseri'de ilk sushi restorantıyız. Halkımıza 3,5 senedir hizmet veriyoruz bu alanda. Size pastırmalı sushi yapıyorum. Neden pastırmalı sushi yapıyorum? Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikinciliği elde ettik. Modern yöresel alanda nasıl? Yani uzak doğu mutfağını bizim yöreselimizle senkronize bir şekilde bir ürün çıkartma kararı aldık. Ve pastırmalı sushi bu şekilde ortaya çıktı. Çok beğenildi. Pirinç yaprağıyla yapıyoruz pastırmamızı. Şimdi Kayseri'de olmayan bir şey yapmak biraz beni heyecanlandırdı açıkçası. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Ve değişiklikleri çok severdi. Farklı şeyleri çok severdi. Onu sushi ile anlam gerektiği inancı olduğu için bu yola başvurdum. Ve çok zor bir alan olduğunun farkındaydım. Başlangıçta sushi gerçekten tanınmıyordu. Yani bir pazar yoktu. Aslında biz pazar var gibi düşündük ama çok dar bir pazar vardı. Sushi'yi tanıtmak için çok emek verdik. Yani okullarda sürekli workshoplar yaptık, standlar açtık. Gastronomi günlerinde muhakkak bulunduk. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Büyük bir girişimcilik örneği gösterdiğimizi düşünüyorum aslında. Yani bazı anlarda niye bu kadar zorlatıyoruz? Acaba başka bir tarzla mı ilerlesek dediğimiz oldu. Ama sürekli sebat ettik, öyle söyleyeyim. Yani bunun oturacağını, bu pazarın oluşacağını inancımız vardı. Ama muhakkak kırılma noktalarımız oldu. Yalnız emeksiz kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şu an mesela biz sushi restoranı açtık deyip sadece otursaydık kesinlikle bu sushi restoranı şu anda kapalıydı. Yani Kayseri'de öyle bir restoran yoktu. Niye derseniz kesinlikle tutundurma çalışmaları, reklam çalışmaları, tanıtım çalışmalarına çok fazla ağırlık verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi başarı herkese göre değişir. Neyi hedeflediğinize göre de değişir. Yani başarı benim için burayı ayakta tutmak. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Zor süreçlerden geçtim. Evladımı kaybettikten sonra 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Saygı gösterdim. Bu aşamada ayrılma sürecim oldu. Çocuğumun travmasını henüz atlatamadan böyle bir travma ile karşılaştım. Ve kendi hayatımı tekrardan oluşturmakla alakalı. Bence bu kadınlar için ve kendim için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum ben. Kendim bir hedef koydum ve bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. İş kurmak isteyen kadınlara en önemli tavsiyem, ilk önce o kuracakları işin elemanı olsunlar. Kesinlikle bu işi çekirdekten gelmiş olsunlar, bu işin mutfağını çok iyi biliyor olsunlar ve o işin hammallığını yaptıktan sonra kurgulamaya başlasınlar. Hiçbir şekilde emeklerini göz ardı etmesinler, emek versinler. Kesinlikle emek vermeden hiçbir şey olmadığını ben 4 senedir çok iyi anladım. Elemanlarıyla ilişkisini güzel tutsunlar. Kar zarar analizlerini çok güzel yapsınlar. Ortak gerekiyorsa ortak seçimine çok dikkat etsinler. Burada benim de değerli bir ortağım var. Mr. C Sushi franchise verecek. Birkaç firma daha olacak. Mr. C Sushi çok büyük bir şirket haline gelecek. Kesinlikle ben hala hedefim bu. Hala inancım bu. Bir insanın inancı olmazsa, altını bunun doldurmazsa emekle kesinlikle bir yere varacağına ben inanmıyorum. Önereceğim nokta ne için başarılı olduğumu ben buna bağlıyorum, öyle söyleyeyim size. Hala hedefim var, hevesim var. Hiçbir zaman gözümün önündeki şablon kötü değil.
0: Nasıl başardım sona erdi.
6: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Feridun Düzağaç'la karşınızda olacağız.

0: Feridun Düzağaç 10 Ekim 1968'de Adana'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Akdeniz'in sıcak ikliminde Adana'da geçiren sanatçı, ilkokul eğitimini Adana Hayriye Kemal Kus'un ilkokulunda tamamladı. Ardından Seyhan Ortaokulu'nda eğitimine devam eden Düzağaç, liseyi ise Adana Borsa Lisesi'nde okudu. İşte tam da burada okul korosunda ilk kez müzikle ciddi bir şekilde tanıştı.
1: Düşler sokağından bir gece vaktiydi. Cepliğinde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

Sanatçının üniversite yılları onun hayatında dönüm noktası oldu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne giren Düzağaç'ın müzik tutkusu onu ders kitaplarının çok ötesine taşıdı. 1988 yılında dört arkadaşıyla birlikte Tını adını verdikleri grubu kurdu. Amaçları kendi müziklerini üretmek, kendi şarkılarını yazmaktı.

Sanatçının ilk bestelerinden biri, ünlü şair Özdemir Asaf'ın unutulmaz şiiri Lavinia'ydı. O dönemde özel radyolar Türkiye'de yeni yeni yayın hayatına başlamıştı. Lavinia, kısa sürede dinleyicilerden yoğun istek alan şarkılardan biri oldu. Hatta Ferdi Tayfur'un Emmioğlu parçasından sonra ulusal bir radyoda en çok istek alan ikinci şarkı olarak kayıtlara geçti.

Feridun Düzağaç yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda bir şair. 1990 yılında 13 amatör şair arkadaşıyla birlikte İlk Rüzgar adını verdikleri şiir kitabında yazılarını yayınladı. Bu, onun için müziğin sadece seslerden ibaret olmadığını, kelimelerin büyüsüyle de bestelendiğini gösterdi. 1993'te Tını grubuyla hazırlanan demo kayıtlar, Öğrenci İndirimi adıyla Ada Müzik tarafından yayımlandı. Bu kayıtlar bir dönemin gençlik enerjisini, üniversite yıllarının saf heyecanını yansıtıyordu. Çıktı.

1997 yılındaysa Feridun Düzağaç ilk solo albümünü Beni Rahatta Dinleyin'i çıkardı. Bu albümde derin sözleri ve güçlü besteleriyle dinleyicilerin dikkatini çekti. Ardından kariyerinde kilometre taşı olacak albümler peş peşe geldi. Her albümde farklı bir ruh hali, farklı bir dönem vardı. Bir albümde daha politik ve sert tınılara yönelirken, bir diğerinde daha kırılgan ve romantik bir tavırda karşımıza çıktı. İşte bu yüzden dinleyiciler onu sadece bir şarkıcı değil, bir hikaye anlatıcısı olarak gördü.

Düz Ağaç sadece müzikte değil, sinema ve televizyon dünyasında da kendini gösterdi. 2005'te Gece 11.45 filminde, 2007'de İki Süper Film Birden isimli yapımlarda yer aldı. 2008'de vizyona giren Aşk Tutulması filminde konuk oyuncu olarak bir doktoru canlandırdı. Aynı yıl Şevval Sam'la birlikte Derman dizisinde başroldeydi. 2018'de ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin oynadığı Hadi Be Oğlum filminde kendisi olarak karşımıza çıktı.

Sanatçının birçok şarkısını yazdığı özel bir yer vardı. Bozcaada. Adanın dinginliği, doğası ve tarihi dokusu onun için adeta bir ilham kaynağı oldu. Kimi zaman aşkı, kimi zaman hüznü, kimi zaman da yalnızlığı bu atmosferlerde notalara döktü. Sanatçının 2009 yılında Beni Bırakma şarkısının klibi Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Yılın Klibi ödülünü kazandı. 2014 yılında ise Radyo Boğaziçi tarafından en iyi rock sanatçısı seçildi. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Feridun Düzağcı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınavı hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Göktin Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Göktin Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntılar çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melikgazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak YSS mükellefi sayılmadı.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda 1. dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, 2. dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, 3. dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa

0: Talas'ta şiddetli yağış nedeniyle araçlar suyun altında kaldı. Mimar Sinan'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. YKS'ye giriş belgeleri erişime açıldı.
1: ...38 saniyede bugün.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınavı hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek, ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökçe Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Göktürk Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edip mühendislerimizi onlar için seferber edip onların mentörlük noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak YSS mükellefi sayılmaz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda 1. dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, 2. dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, 3. dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Yayın tekrarı.
3: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
4: Kayseri Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Sevgili Serbülent Altıparmak ile birlikte her hafta cuma Radar Analiz programıyla ekonomi gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
4: İzleyicilerimiz abi. İçin sizleri tanıyabilir miyiz?
5: Vallahi çoğunluk artık tanıyor. Malumunuz işte daha önce yine Kayseri Radar ekranlarında ve Radyo Radar sayfasında da canlı yayınlarımız oldu. Ekonomi ve piyasalar hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Bilgilerimizi paylaşmaya çalıştık. Yine tekrar başladık. Yeni değil, yeniden geldik diyerek bir sloganla başladık zaten.
4: Evet, bizim bir programımızın saatinin güzelliği de verilere denk gelmesi.
5: Evet, evet.
4: Saat 10, son dakika verilerimizden enflasyon verilerimiz var.
5: Evet, onları
4: öncelikle şuna değinmek istiyorum. ENAG verilerine göre Mayıs TÜFE oranları 2.16 artış oranları olacağını belirtti.
5: Evet.
4: Yıllık ise bu oranın 53.13 olacağını söyledi. Siz bu oranı nasıl dile getiriyorsunuz?
5: Şimdi enflasyon malumunuz piyasadaki fiyatlar üzerinden ortaya çıkan fiyatlar genel dengesindeki artışın ya da azalışın bir açıklamasıdır. Hani basit bir tabirle anlatacak olursak. Şimdi önemli olan insanların açıkladığı ya da TÜİK'in açıkladığı ya da ENAG, her kim açıklarsa açıklasın, onların açıkladıkları rakamlar bizler için sadece gösterge ve istatistik anlamında bir değer anlamı ifade ediyor. Hı hı. Şimdi ENAG'ın açıkladığı rakam işte Mayıs ayı için gerçekleşmiş olan enflasyon oranı 2.16, yıllıkta da 53.13, herhalde öyle söyledim. Şimdi insanımızın cebine nasıl yansıdığı da önemli. Bunu da parantez açarak söyleyelim. Sonrasında da şu an TÜİK'in resmi sayfasında bakıyorum.
4: Şu an yıllık TÜFE oranı
5: evet.
4: %1.71 artarak 32.61 olarak
5: çok
4: yansıyor.
5: Yani.
4: Yurt içi üretici fiyat endeksi de yıllık 28.93 artış göstermiş oldu.
5: Demek ki yeni TÜİK başkanı gayet güzel fikre tabi bir şekilde açıklama yapmış diyebiliriz. İşin biraz da siyasi boyutundan değerlendirirsek. Şimdi 1.11 mi?
4: 1.71 artış gösterdi. Tamam. Yıllık 32.61 oldu.
5: Şimdi özel sektör olarak değerlendireceğimiz ENAG Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı rakam 2.16. Bu arkadaşların açıkladığı devletin resmi kurumunun da 1.71. Allah'tan arasında çok fazla bir fark yok ama yıllık baza döndüğümüz zaman farklılığı rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi 32 ile 53 arasındaki farkı da görüyoruz. Yaklaşık neredeyse 21 puanlık bir fark var. İşte bu 21 puanlık fark da vatandaşın cebinde hissettiği enflasyon oluyor.
4: Evet, şimdi açıkçası vatandaşın hissettiği enflasyon ile açıklanan rakamlar arasında muhakkak bir farklılık oluşuyor.
5: Daha önce daha fazla
4: değerlendiriyorsunuz. Yani enflasyonda kalıcı bir düşüşten söz etmek mümkün mü?
5: Enflasyonda kalıcı bir düşüşten söz etmek mümkündür. Enflasyonla mücadelenin genel ekonomi kuralları içerisinde yolları vardır, yöntemleri vardır. Siz bunları doğru uygulayabilirseniz kısa sürede enflasyonun düşme ihtimali yoktur. Hı hı. Ama çok da sancılı bir süreçten de sürece de ihtiyacımız yoktur açıkçası. Enflasyonu düşürmek için önce üretmek lazım. Biz üretemiyoruz. İmalat noktasında ciddi problemlerimiz var. Ekonomik anlamda yine verilerle kıyasladığımız zaman da problemler içerisinde yaşıyoruz. Bu hepimizin malumu zaten. Bütün ülke bunu biliyor. Çocuklar bile kendi aralarında eskiden oyunlar ya da diğer sosyal faaliyetler hakkında konuşurken şimdi ekonomiden bahsediyorlar. Yani 15 yaşındaki oğlum bile ekonomiyle alakalı sorular soruyor. Kendi arkadaşları içerisinde işte benden babasının mesleğinden biraz alıntılar yaparak arkadaşlarıyla bilgi paylaşıyor. Sebep sonuç ilişkilerini anlatabiliyorlar. Sokakta karşılaştığım eş dost arkadaşlarımız da hakeza aynı şekilde bu nereye gidiyor sorusunu soruyorlar. Bunun gittiği yer belli zaten. Yönetim problemlerinin olması ana sebeptir. Ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar sadece vatandaşın üstünden kazanılacak olan vergiler, işte trafik cezaları gibi faktörler üzerine yüklenecek olursa bizim bir adım atabilme ihtimalimiz yok ileriye doğru. Ama burada önemli olan noktanın da şu olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Üretmezsek tükeniriz. Bu kadar.
4: Şimdi emeklinin de kiracıların evet, da özellikle da gözleri şu anda verilere çevrilmiş durumda. Özellikle emeklinin 5 aylık zam oranı, 6 aylık zam oranı ileriki tarihlerde belli olacak.
5: Evet,
4: bu siz bir bunu nasıl öngörüyorsunuz?
5: Şimdi şöyle söyleyelim Rabia Hanım. Mevcutta bir devletin kurumu var, Türkiye İstatistik Enstitüsü. TÜİK verileri açıklar ve maaş artış oranlarını da malumunuz hükümet politikaları gereği yaklaşık 20 yıldır böyle söyleyelim. Mevcuttaki enflasyon oranının yıllık, aylık, bazılarda ilk 6 aylık dönemlerle alakalı olarak zam verilmesi için bir gösterge fiyatı olarak alırlar. Bu gösterge fiyatına göre de malumunuz işte emekli maaşları, çalışan maaşlarına da zamlar yapılır.
4: Evet.
5: Şimdi siz ne kadar bu oranı kendi kurumunuza, kendi elinizin altında yönetmiş olduğunuz kuruma düşük açıklatacak olursanız emekli maaşlarına da zamları buna göre ya da çalışanların maaşlarına zamları bu orana göre yapmış olursunuz. Şimdi ENAG açıklamış %53,
4: aynen.
5: İşte TÜİK açıklıyor %32. Şimdi bu ikisinin arasında %20 bir fark var. 6 aylık oranına böldüğümüz zaman ilave %10, hani 6 ayda bir zam yapılıyor ya, bu ilave %10 olmuş olacak. Şimdi örnek verelim, 100 bin lira maaş alan bir devlet memuru olduğunu varsayacak olursak 110 bin lira olacak bu 6 ayda. Yıllık baza vurduğunuz zaman ortalamada 127 bin lira gibi bir rakama ulaşacak. Mevcut 100 ile 127 arasındaki fark bir yılda 27 bin lira olacak. Şimdi bir tane memur olsa tamam. Ama binlerce, yüz binlerce memur var. Bütün bunlara baktığınız zaman da bu devletin bütçesine ilave büyük bir külfet anlamına gelecek. Hani 1 lira olsun, bizim olsun neticesi, düşüncesinde olan bir hükümet ve ekonomi yönetimi var. Buna da yapacak bir şeyimiz yok. Bekleyeceğiz. Hani onların insafına kalmış bir durumdayız. Geçim noktasında zaten hafta içinde işte hane halkı gelirleri olsun, açlık sınırları olsun, bunlarla ilgili haberler paylaştık beraber. Elimizden geldiğince sizlere verileri Instagram sayfalarımızda olsun, Kayseri.net web sitesinde olsun açıklamaya çalışıyoruz. İnşallah okuyorsunuzdur.
4: Şimdi açlık sınırı demişken, açlık sınırı da 35 bin liranın üzerine çıktığı, evet. Yoksulluk sınırı ise 114 bin liranın üzerine çıktığı konuşuluyor. Özellikle bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de 45 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Bu rakamlar bize neyi anlatıyor? Özellikle asgari ücret ve maaşlar açısından tabloyu nasıl değerlendirebiliriz?
5: Şimdi asgari ücret zaten yoksul açlık sınırının altında ise burada bizim çok fazla konuşacak bir şeyimizin olmadığı anlamına geliyor. Ama işte mesleğimiz gereği yaptığımız iş ve bilgi birikimimiz vesaire, bunla yaşam şeklimiz, bütün bunları değerlendirecek olursak da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ülkenin ortalaması %92'dir. %92 ortalamada, yani ülke nüfusunun %92'si, yani 80 milyon insandan, vatandaştan bahsediyorum. Bizler de içerisinde, dinleyenler de içerisinde olan. Çünkü şu an zannediyorum bizim programımızı Acun Ilıcalı dinlemiyordur. Çünkü onun gibi o segmentte olan insanlar dinlemiyorlardır. O yüzden biz bize konuşuyoruz, biz bize de evet, rahatlıkla anlatabiliriz. Şimdi %92'sinin açlık sınırı, yoksulluk sınırında olan çok fazla olacağını düşünmüyorum. Ama işin özüne gelecek olursak şöyle söyleyelim. 100 bin lira ve üzeri kazanan bir insan 114 bin liraydı değil mi?
4: Evet evet.
5: 114 bin lira ve üstü kazanan bir insanın geçim şartlarının çok çok iyi bir durumda olmadığını ama kimseye de muhtaç olmadığı anlamına geldiğini görüyoruz. Kirasını rahatlıkla ödeyebiliyorsa, bir kirada oturuyorsa tabii. İşte arabasının yakıt giderini rahatlıkla karşılayabildiğini görebiliriz. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabildiğini görebiliriz ama işte bir tatile gidemeyebilir. Ekstra bir yük geldiğinde, bir beyaz eşyası bozulduğunda onun alımı noktasında sıkıntıya girebilir. Ki bütün bunları biz parantez açıyorum, kredi kartı borçları birikmemişse, geçmişten gelen yükümlülüklerinde bir problem olmamışsa deyip kapatıyoruz parantezi. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman açıklanan o 114 bin lira gibi rakam, şu an için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan dediğim o 80 milyon insanı için yeterli görülebilecek bir paradır. Şimdi evde de bir kişinin çalışmadığı varsa, çalıştığı varsayımı var burada. Eğer ki iki kişi çalışıyorsa işin rengi çok daha farklı değişiyor.
4: Şimdi ona değinmek istiyordum. Merak ettiğim bir konu var. 4 kişilik bir ailenin, yapılan ankete göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin lirayı bulurken tek yaşayan bir insanın maliyeti 45 bin lirayı aşıyor.
5: Evet. Şimdi orada bu durum, çelişki.
4: Bu durum neden çelişiyor?
5: Şimdi bekar biraz daha fazla gezer, fazla yiyebilir, fazla giyebilir düşüncesiyle öyle bir rakam açıklanır. Şimdi şöyle Rabia Hanım, ekonomi verileri istatistiki rakamlara göre belirlenir. Onlardan gelen sonuçlarla ortaya atılır. Böyle hepsini bir Excel tablo gibi değerlendirin. Onun içerisine atarlar. Hepsinin aritmetik ortalaması, radyan ortalaması. İşte bunun gibi birçok noktada matematiksel verilerle ortaya çıkan sonuçlardır bunlar. Bizimle onları paylaşıyorlar. Evet. Ama siz o veriyi doğru girerseniz size doğru sonuçlar gelir. Yoksa oraya atarak sayıları yazarsanız sonuç, gelen sonuç size çok sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Şimdi burada bekar kişiyle 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını açıklarken biri 35, biri 45 bin. Evet. İşte demek ki bekar kişilerin, bekar vatandaşların daha çok gezdiği ya da daha çok harcama yaptığına yönelik bir veri ortaya koymuş aynen oluyorlar yani.
4: Bu da elimde bir tablo var ama
5: evet.
4: 15-19 yaş grubu çocuklarında mesela gıda harcamalarında 7000 TL'yi 8000 TL'yi aştığı gözüküyor. Özellikle Mayıs
5: aylık
4: ayında.
5: Mı?
4: Aynen. 15-19.
5: Evet.
4: Abur cubur çocuğa harcamaz. Harcanan aynen maliyetten bahsediyorum. Mesela Aralık'ta bu rakam 8000 iken şimdi 7000'e düşüş yaşanmış ama yine de hep bu oranlarda seyrettiği gözüküyor.
5: Şimdi izleyenlerimizin yani, de çocukları vardır bu yaşta. Benim
4: ki,
5: de 15 yaşında
4: aynen
5: bir oğlum var. Doğru, abur cubur noktasında
4: öyle mi
5: harcamaları
4: o zaman?
5: Var
4: size
5: tabii
4: soralım
5: ki.
4: Harcıyor
5: tabii
4: musunuz?
5: Harcıyor tabii ki. Yani şimdi günlük belirli bir haçlığı var. Bununla gidiyor, hı-hı, yiyor, içiyor kafasına göre. Bir harcama yapıyor. Belli bir harcama limitleri tanınıyor zaten. O rakam gayet normal. Sadece abur cubur noktasına bakacak olursak. Ama tabii ki bunun içerisinde çocuğun elindeki telefon, onun faturası, evde kullanmış olduğu internet
4: geliyor,
5: vesaire
4: evet
5: gibi değerlendirmeleri yapacak olursak kümülatif bir toplam almak lazım. Toplam giderler içerisindeki o çocuğun aldığı pay çok önemli.
4: Bu sadece gıda olarak yansıyor.
5: Gıda ise normaldir. Yani 7-8 bin lira
4: diğerlerine
5: ekstra
4: değinirsek zaten bir çocuğun masrafı bugün de bayağı bir oranı
5: bir maaş
4: oldu
5: kadar eder. Yani,
4: yani aynen öyle. Şimdi İşsizliğe de değinmek istiyorum özellikle. İşsizlik oranı Nisan ayında 8.2'ye yükseldi.
5: Evet.
4: 0.1 artış yaşandı. Özellikle kadın istihdamındaki tablo benim dikkatimi çok çekti. Çünkü erkeklere oranla kadınlarda işsizlik daha çok.
5: Tabii ki.
4: Şimdi bu durum kadınların iş gücüne katılımını artırmak için hani neler yapılabilir? Bu artışın geçici mi yoksa yapısal bir sorun olduğunu mu bize gösteriyor?
5: Şimdi kadın iş gücüyle erkek iş gücünün zaten ilk önce ayırmak çok benim adıma. Öyle söyleyeyim ben ilk etapta. Onu söylememde fayda var ve bir zorunluluk hissediyorum açıkçası. Kadınların bu çalışma hayatında ayrılmasını, erkeklerden farklı görülmesini ben anlamıyorum. Kadın çalışmalı. Kadın kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Her zaman bunu söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Şimdi kadınların çalışma hayatındaki eksilmelerinin sebepleri son dönemde hani gidip geliyorum şehir dışı olsun, şehir içi, Kayseri olsun ya da yapmış olduğumuz toplantılar, görüşmelerde de bunu fazlasıyla görüyoruz. Artık kadınların çalışma hayatındaki yerini biraz azaltma fikri var gibi görünüyor.
4: Evet.
5: Şöyle ki işte kadın bir doğum yapar, işte evlilik izni veya işte daha narin bir vücut yapısına sahip olduğu için daha fazla hastalanma gibi noktalar olduğu için insanımız artık kadın çalışanlara biraz daha az imkan sağlamaya çalışıyorlar.
4: Bunun için de sanki şeyler yapılıyor gibi, atıyorum 3 çocuğa 5 çocuğa verilebilecek maddi imkanlar sağlanıyor.
5: Evet, krediler, işte krediler sonra olursa yapılıyor. Aldığın borcu ödemeyeceksin
4: evet.
5: gibi, krediyi ödemeyeceksin gibi devlet kampanyaları mevcut. Şimdi devlet insanların yaptığı çocuk sayısına karışmamalı aslında. Ama işte doğurganlık hızının düşmesi, nüfus artış hızının düşmüş olması, kritik seviyelere geliyor olması, yani bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak genç nüfusumuzla övünen bir millettik. İşte %70'i genç diyorduk ama günden güne doğal olarak geçim sıkıntısı, insanların evlilikten uzaklaşmaya başlaması ya da beraber yaşamak gibi bize uygun olmayan, bizim kültürümüze, inancımıza uygun olmayan bir davranış içerisine girmeleri sebebiyle çocuk sayısında, yani doğum hızında ciddi bir azalma meydana
4: evet.
5: geldi.
4: Özellikle Kayseri'de de ciddi bir azalma var.
5: Doğrudur. Türkiye geneli olunca zaten Kayseri Türkiye'nin ortalamasıdır. Ya bu seçimlerde de bellidir.
4: Aynen.
5: Kayseri'deki oy oranları Türkiye ile hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynıdır her zaman. Türkiye'nin tam ortasında olduğumuz için herhalde tam ortalamasını da veriyoruz.
4: Geçen şey görmüştüm bir ilde bir belediye başkanı galiba 7 çocuğa araba gibisinden bir
5: kampanyalar
4: açmış, kampanya açmıştı.
5: Doğrudur.
4: Evet. Ya böyle
5: zaten
4: teşvikler
5: Sayın Cumhurbaşkanımız
4: olduğu için
5: da aynısını söyledi. Hani 2 çocuk 3 çocuk yapılmalı gibisinden söyledi ama şimdi bunların hepsi ekonomik bir güce dayanıyor. Şimdi bir çocuğun daha doğrusu bir kadının hamilelik süreci, 9 aylık süreç artı üzerine doğum süreci artı 3 yaşına kadar olan süreçteki masrafları, zaman kaybını, iş gücüne katılamaması, işten ayrılması, ücretsiz izin gibi faktörleri ortaya atacağı için insanlar bu güce, bu sıkıntıya giremiyorlar. Hı hı. Ya bu yükün altına giremiyorlar. Şimdi mama, işte çocuk bezi, işte kıyafeti, ne bileyim belli bir el ayağı geldikten sonra işte kadın çalışmak zorunda kalacağı zaman, anne çalışmak zorunda kalacağı zaman kreş ücretleri vesaire gibi bütün bunların hepsini şöyle bir elinize aldığınız zaman çok ciddi bir rakama ulaşmış oluyor.
4: Evet.
5: Yani bugün mamada KDV oranları, işte çocuk bezindeki KDV oranlarına baktığınız zaman bir onları bir terazinin kefesine koyun. Çocuk mamasıyla, şey bebek mamasıyla bezini bir kefeye koyun. Bir tarafa da pırlantayı, elması, işte yatları koyun. Şimdi bakıyorsunuz birinde %20-25, bir tarafa bakıyorsun %1. Yani şimdi siz pırlantadan vergi almaz da çocuk mamasından, bezinden vergi alırsanız insanlardan çocuk yapmasını beklemek de hata olur.
4: Hata olur evet. Şimdi dikkat çeken bir diğer verimiz de hane halkı harcamaları.
5: Evet.
4: Yine konut
5: onunla
4: ve kira.
5: Onunla yazı yazmıştım.
4: Evet evet.
5: Yine
4: var. Konut ve kira zirveyi oynuyor. Geçen ayda aynı şekilde konutta zirve yaşanırken bu ayda aynı şekilde kira oranlarında yine bir artış gözüküyor ve şuna değinelim isterseniz, açlık sınırı 35 bini aştı dedik.
5: Evet.
4: Ama şimdi bu hane halkı harcamalarına bakıldığında da en fazla israf edilen taze meyve sebze oranları oluyor.
5: Evet.
4: Şimdi açlık sınırı 35 iken bu kadar meyve sebze oranlarının israf edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Şimdi israfla tasarruf aynı kökten gelir. Birisi biriktirmeyi, birisi de yok etmeyi temsil eder, tarif eder. Şimdi tasarruf edelim, bir yerlere varalım diye uğraşıyoruz ama bir bakıyorsunuz ki israf ediyormuşuz. Şimdi sebze meyve alıyoruz, fazlasıyla alıyoruz. Sebep ne? Bir bakıyorsunuz bunun sebebi insanların piyasaya güvenmemesidir. Enflasyonist dönemlerde, enflasyonun yoğun olarak yaşandığı dönemlerde insanlar bugün ne alırsa kârdayım düşüncesinde. Gidiyor pazara, işte domates 70 lira, bir bakıyor geçen hafta 100 liraydı, 70'e düşmüş, alayım diyor. Domates alıyor, salatalık alıyor, meyve alıyor vesaire. Bir sonraki hafta pazarda ya da markette, manavda, hiç fark etmiyor. Bunu her yer olarak düşünebilirsiniz. Fiyatını artacağı düşüncesinde oluyor her zaman için. Gerçekten de biz bunu yaşıyoruz. Yani 300 liraya biberin olduğu bir dönem oldu. Bir bakıyorsunuz 100 liraya düşmüş. Alalım diyorsun. Bir bakıyorsun öbür hafta 200 lira olmuş. Alıyorsun. Evde ne oluyor? Bu sefer bozuluyor, çürüyor vesaire, kaldırıp atıyorsunuz. Şimdi bunun sebebi, yani israfın enflasyonist dönemlerde artışı da olmasının sebebi budur. Fazla satın alma alışkanlığıdır.
4: Vatandaş hep bir temkinli.
5: Tabii ki.
4: Hep bir ileriye dönük düşünüyor. Hep bir acaba mı, artar yani, mı, gıdayı, bir şey olur mu, ben bunu alayım.
5: Aslına bakarsanız şunu bir yaşam prensibi haline getirmek lazım. Ama hani birazcık da kültürümüzde de bu var. Yani ben de kendi adıma bir pazara vesaireye gittiğim zaman elim durmuyor. Yani evet, bir kilo almam gereken bir şeyi 3 kilo alıyorum. Yani bir geçmişten gelen bir içimizde kalan bazı şeyler var herhalde. Çok alma hissi doğuyor ortaya. Yani yiyemiyoruz da zaten.
4: İsraf oluyor.
5: İşte doğal olarak çok... ne oluyor? Kaldırıp atmak zorunda kalıyorsunuz.
4: Aynen,
5: çürüyor.
4: Aynen.
5: Ben en çok hani sebze meyve konusunda hepimizin bir durdurağı vardır ama ekmek konusunu anlayamam ben. Hani ekmeğin çöpe atılması hususunu anlayamıyorum. Yani oturduğum yerde de bunu fazlasıyla görüyorum. İnsanlar poşetlerin içerisine küflenmiş ekmekleri koyuyorlar ya da azıcık bozulmuş ya da azıcık bayatlamış bir ekmeği poşetlere koyuyorlar. İşte hayvan üreticileri olsun, işte ahır sahipleri olsun, böyle dolaştıkları zaman bunları alıyor. Zaten belediyelerinde ekmek kutusu uygulaması da var, sağ olsunlar. Öyle de bir uygulama var. Ama bu da teşvik mi ediyor acaba diye de düşünmekten de kendimi alamıyorum. Böyle bir kutu var, götürür oraya koyarım en kötü gibi.
4: Ya da şimdi, işte o hayvanlara özel kutularda
5: işte
4: var.
5: İşte oralara koyuyorlar, onları alsın yesinler düşüncesindeler. Ama ben ekmek israfını anlayamıyorum. Ekmek bir nimettir deriz, doğru mu? Yani ekmek yere düştüğü zaman alıp öpüp alnımıza koyup yukarıya koyarız.
4: Tabii ki, aynen.
5: Böyle bir özelliğimiz vardır millet olarak. Başka bir yerde de görmedim açıkçası. Şimdi böyle bir durumdayken biz ekmeği israf ediyorsak, ondan sonra Allah'tan biz bereket isteyemeyiz diye düşünüyorum. Sen bu kadar nimeti kaldırıp çöp atarsan ben sana bereket vermem diyordur diye düşünüyorum.
4: Sonuçları da bunları doğru.
5: Evet. Süt ürünleri var mesela. Süt ürünlerinde de işte peynir. Yani peyniri çok alıyorsun, bozuluyor, kaldırıp atıyorsun. Atma kardeşim. İşte geçen seninle de konuştuk.
4: Evet.
5: İçerisine bir tane soğan rendele, biraz bir şeyler at, götür bir peynirli yaptır. Bir öğün yemeğin olsun.
4: Aynen öyle.
5: Yani.
4: Şimdi hane halkı harcamalarında da konut ve kirada giderlerin ilk sırasında yer alıyor.
5: Doğal olarak tabii.
4: Şimdi bu bir mecburiyet artık.
5: Şimdi önce barınmak zorundayız.
4: Aynen.
5: Önce barınmak zorundayız. Bu Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi var.
4: Barınma.
5: Önce bir barınma bir ihtiyaçtır, mecburiyettir. Sokakta yatacak halimiz yok. Şimdi mevcuttaki yaşadığımız ekonomik problemler, işte paranın yokluğu noktası, enflasyonun artış trendinde olması, geçmişte kiraların işte deprem etkisiydi, oydu buydu derken birçok faktörü değerlendirdiğimiz zaman kiralarda ciddi bir artış yaşandı. Doğal olarak hani elde ettiğimiz gelirin belli bir bölümünü barınma ihtiyacına yatırmak zorundayız, onu harcamak zorundayız. Şimdi doğal olarak gelirin kiralar artınca maaşlarda da gelirlerde de artışlar az olunca biraz daha açgözlü bakıyoruz hayata. Evlerin kiralarında ciddi manada bir artış fazlasıyla yaşandı. Doğal olarak da şimdi zaten devlet de açıklıyor aylık kira artış oranlarını, ortalamasını %30 gibi açıklıyor. Enflasyonu da %30 olarak açıklıyor. Yani bu da çok garip bir nokta olarak geliyor. Biz kiraya da fazlasıyla ödüyoruz. Yol iletişim masrafları, ulaşım masraflarında da artışlar yaşandı. Onlara da fazlasıyla ödüyoruz. Kayseri'de bugün bir bilet zannediyorum 30 küsür lira gibi tam bilet
4: 30,
5: için.
4: 30 aynen 30
5: küsür
4: arası.
5: Lira civarında olması gerekiyor. Bundan 2 yıl önce döndüğümüz zaman 3-5 liraydı. Bakın yani aradaki farkı hepimiz görebiliyoruz. Bilet fiyatındaki artışla maaşlardaki artışı kıyaslayabilecek matematik seviyesine de hepimiz sahibiz diye düşünüyorum.
4: Alım gücünde de azalma yaşandığını öngörebilir misiniz?
5: Ya tabii ki şimdi gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
4: Son dönemde de biraz herhalde şey olmuş, açılma olmuş. Bu dönemde mesela ikinci el arabalarında da artış yaşanıyor.
5: Doğal olarak.
4: Yani daha çok insanlar artık galiba geriye çekiliyorlar, farkına varıyorlar.
5: Şimdi ikinci el araçların fiyatlarında artış var ama orada önemli olan nokta istatistik ve rakamlar üzerinden gitmek gerekiyor.
4: İkinci el alımında artış var.
5: Tamam, işte onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi sarı sayfaları dediğimiz o meşhur sitede araç sayısına bakmak lazım.
4: Evet.
5: Yani bundan 3 ay önceki satışta bulunan araç sayısıyla bugünkü araç sayısı arasındaki farkı izlemek gerekir açıkçası. Artı bu siteden de zaten iletişim bölümüne girdiğiniz zaman her türlü datayı temin edebiliyorsunuz. Sağ olsunlar paylaşıyorlar. Yani en azından ben istediğim zaman hemen gönderiyorlar. Biz de teşekkür edip kendi yolumuza bakıyoruz. Yani bugün araç sayısıyla bundan işte 6 ay önceki araç sayısını kıyasladığımız zaman ikinci elin ne durumda olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Bundan sonraki haftaya, gelecek hafta bu konuyu hatırlatırsan hafta içinde de ben edinip haftaya bu verileri sizinle paylaşmış
4: tabii
5: olurum.
4: Tabii ki de. Bir diğer konuya değinmek istiyorum. Türkiye ekonomisinin büyüme. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2.5 büyüme oranı yaşadı.
5: Evet.
4: En yüksek artış ise iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti. Bunu da tarım takip etti. Bu büyüme oranı yeterli buluyor musunuz?
5: Biz büyüyor muyuz diye bir soru soralım önce.
4: 2.5 büyümüş.
5: 2.5 büyümüş. Biz bunu hatta Laf Sokak'ta da arkadaşlarımız sormuşlar. İnsanlarımız gerçekten hani okuma noktasında problem yaşıyorlar. Bunu yıllardır, ta 2017 yılından beri söylüyorum, finansal okuryazarlık olmalı diye. Şimdi insanımız gerçekten hani olaya bakarken nasıl bakıyor çok merak ediyorum. Konuşmayı seviyoruz. Sohbet etmeyi seviyoruz. Ama bilmediğimiz bir konu hakkında da konuşmayı seviyoruz. Millet olarak böyle bir özelliğimiz de var bizim. İşte %2.5'luk bir büyüme oranına sahibiz diyor. Böyle bir şey gerçekleşmiş. Siz hissediyor musunuz? Tabii ki ben çok iyi hissediyorum diyen cevap veren insanlar vardı. Şimdi neyi hissettiler? Ben de bunu merak ediyorum. Ülke evet 2,5 %2,5 bir büyüme oranına oranında bir artışa sahip olmuş. Şimdi neyimiz büyüdü? Bizim borcumuz büyüdü. Bizim sattığımız rakam büyüdü. İhracat oranlarımız, ihracat rakamlarımız büyüdü. Ekonominin toplamdaki işte gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz rakam büyüdü bir önceki aya göre. Ama altını çizmek lazım bazı şeylerin. Bura büyüdü evet ama diğer tarafta da büyüyen bazı şeyler var mıydı? İthalatımız büyüdü mü mesela? Aradaki farka bakmak lazım. İthalatın ihracatı ya da ihracatın ithalatı karşılama oranı, o dış ticaret açığımız ne alemde, ne durumda? Bunlara da bakmak lazım.
4: Ticaret Bakanlığı da onu dün açıkladı. Verilere göre dış ticaret açığı %15 azalma yaşamış ve 5.6 milyar dolara gerilemiş. Bu da diyor son 9 ayın en düşük seviyesine indiğini söylüyor. İlk bakışta olumlu görünen bu tabloyu peki nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Şimdi tablonun olumluluğu rakamlarla ortaya çıkar ama genel olarak da bir incelenmesi gerekir. Hı hı. Şimdi evet %15 azalmış, işte rakamlar iyi anlaşılsın diye öyle söyleyelim. 100 milyonken 85 milyona düşmüş. Hı. Yani %15 bir azalma olmuş. Ama bu azalma ihracatın artışıyla mı, ithalatın azalmasıyla mı? Buna da bakmak lazım. Şimdi bu tip verileri açıklarken insanlar kendilerini daha güzel, daha iyi göstermek adına bu şekilde bir açıklama yapıyorlar ama altını çizmek lazım. Birazcık o sayfayı açıp detaylara bakmak lazım. İthalat mı acaba azaldı, ihracat mı azaldı, hangisi diye iyi bir detaylı bakmak lazım.
4: Şu an tabloya bakıyorum.
5: Bakalım orada çok rahatlıkla görülebilir. Muhtemelen İthalat azalmıştır. Çünkü insanlar artık ham maddeyi, biz ihracatımıza konu olan malların ham maddelerin tamamına yakınını zaten ithal ediyoruz. İthalat ne olmuş bir önceki aya göre?
4: Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 1.2 puan artarak %80 seviyesine yükselmiş. Son 20 ayın en yüksek seviyesi olduğu.
5: Evet
4: bilgisi
5: ama
4: verilmiş.
5: Oradaki rakamlara bakmamız lazım. Hı. Örnek veriyorum, orada 112 milyar dolarsa işte 88'e mi düştü, 92'ye mi düştü? Ya da ithal ettiğimiz ham maddelerin toplamı 100 milyar dolarken işte kaça düştü, neye arttı? Bunları çok detaylı bakmamız lazım. Bunlara baktığımız zaman ortaya çıkacaktır ama ben tahminen söylüyorum, muhtemelen ithalatımız azalmıştır.
4: Bakıyorum hemen, büyük ihtimalle öyle olmuş. Mal ihracatımız ilk 5 ayda %3 artış ile 111.2 milyar dolara yükselmiş.
5: Yani 112 milyar.
4: Mal ithalatımız ise 5 ayda 1.2 artış ile 153.9 milyar dolar olmuş.
5: Evet, yani bu ikisinin arasındaki farkı çıkardığımız zaman zaten, hı hı, 35 milyar dolar gibi bir açıktayız. Yani 5 milyar dolar azaldı demek sadece bu aya mahsus bir olaydır. Nedir? Yine söylüyorum. Bakmadım ama tahminen söylüyorum, tecrübeme istinaden ithalat azalmıştır. Çünkü imal edemediğimiz bir şeyi, evet, almıyoruz. Zaten ihracatçılarımızın %90'ı şu anda bu kur baskısı altında ezim ezim eziliyorlar. İhracat yapmak istemiyorlar. Satışlarında yurt dışıyla çok ciddi bir Çin'le savaş var. Yani bizim burada 77 dolara mal ettiğimiz bir ürünü, isim vermeyeceğim, ürünün ismini söylemeyeceğim, 77 dolara imal ettiğimiz bir ürünü Çin 68 dolara satıyor. Şimdi özür dilerim, bizim 77'ye imal ettiğimiz bir ürünü Çin'in 67-68 dolara sattığını gördüğümüz bir piyasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çalışan, istihdam sağlayan, vergi veren bu imalatçılar nasıl başarılı olacak, nasıl sürdürülebilir bir yaşam izleyecekler? Bunlar gerçekten zor sorular. Şimdi birçok şirket işte bilgi danışıyorlar. Bizim de iş mesleğimiz bu. Akıl satıyoruz açıkçası. Biz de söylemiş olduğumuz, vermiş olduğumuz tavsiyelerde de hep karşılaştığımız noktalar, sohbetlerde diyelim, tavsiye demeyelim. Yönetim yanlışlıkları, hesap kitap bilememezlikler, bunlarla hep karşı karşıyayız. İş tecrübesi var, evet. Geçmiş var, evet. Bir portföy var, evet. Ama mevcut durum analizini yaparak, durumdan vazife çıkararak bir iş yapmıyorlar. Zaten sermayeye ulaşım, işletme sermayesine ulaşım noktasında da ciddi problemler var. Bankalardaki krediler olsun, insanların kendi aralarındaki ödeme problemleri olsun. Eskiden kendi aralarında bir finans zinciri yapmışlardı. İşte Ahmet Mehmet'e çek veriyor, Mehmet Osman'a veriyor, Osman Ayşe'ye veriyor, Ayşe Fatma'ya söylüyor, o Kezban'a söylüyor falan. Aralarında kendi işlerinde bir çek döngüsü sağlıyorlardı. Kendi işlerinde otofinansman oluşturmuşlardı. Şimdi o da kalmadı. Niye? Arada Ahmet çeki ödemediği zaman o zincirin halkası kopuyor, hı hı, ve herkes zincirleme olarak sıkıntıya giriyor. Şimdi durumun böyle olduğu bir ortamda bankalardan krediye ulaşabilme noktasında ciddi problemler yaşadığımız bir noktada nereye gideceğimizi bilmediğimiz bir hayat yaşıyoruz. Maalesef durum bu. Hani çok konuşacak şey var ama yani söyleyeceklerimiz belki birilerinin hoşuna gitmeyecektir. Belki birilerinin zoruna gidecektir ama maalesef
4: gerçeği
5: biz
4: de
5: mevcut veriler üzerinden fikirlerimizi sunuyoruz. Fikirlerimizi anlatıyoruz. Belki eleştiri boyutu da var ama hiçbir zaman yalan ya da yanlış ya da hatalı bir veriyle biz sizin karşınıza gelmedik, evet, gelmeyeceğiz de. Bunu söylemekte fayda görüyorum.
4: Biz sadece verileri yorumluyoruz.
5: Tabii
4: diyelim.
5: Ki. Yorumluyoruz, fikir beyan ediyoruz. Ki bu fikir de gerçekten çok önemli diye düşünüyorum, hı hı, ben.
4: Biraz da diyorum yerel ekonomiye bakalım.
5: Evet, bakalım.
4: Özellikle düşüncelerinizi de merak ediyorum açıkçası. Kayseri'de yaklaşık 1 milyar 85 milyon liralık yatırımla hayata
5: Çamlıca.
4: Geçirilmesi, evet, aynen öyle, hayata geçirilmesi planlanan Çamlıca Rüzgar Enerji Santrali projesi için ÇED olumlu karar verdi.
5: Evet, vermiş.
4: Şimdi bu yatırım Kayseri ekonomisine ne kazandırır, nasıl olur? Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Şimdi Kayseri ekonomisine bu hiçbir şey kazandırmaz. Yani bu bir rüzgar santrali. Çamlıca'da, eski ismi Faraşa'dır, hı hı, rahmetli babamın 1967 yılı, 66 yılında gittiği bir o dönemki mezra diyebileceğimiz küçük bir köydü. Şimdi doğal olarak işte Yahyalı şelaleleri vesaire olunca da biraz daha güncelliği oldu. Torosların ortasında bir yayla,
4: evet,
5: dediğimiz bir yer Çamlıca. Ben de gittim, gördüm tabii ki. Şimdi burada çok ciddi bir rüzgar sirkülasyonu olan, rüzgar debisinin son derece yüksek olduğu bir yer. Zaten daha önceden de kurulum yapılmıştı. Zannediyorum Boydaklar zamanında yapılan bir rüzgar santralinin de orada olduğunu biliyorum. Yanılıyor da olabilirim ama öyle bir bilgi kalmış aklımda. Şimdi de işte Doğuş grubuna ait Galata Wind isimli şirket borsaya kotaya çalışıyor. Çok ciddi büyüklükleri olan, hatta yönetim kurulunda benim eski genel müdürüm olan Faik Bey'in de olduğu bir şirket. Çok ciddi büyük bir şirket. 1 milyar 85 milyon liralık bir yatırım planı yapmış. Buna uygun da işte çevre değerlendirme raporunu da almışlar. Hani bu rapor neye göre verildi, nasıl verildi, çevre etkisi ne olacak ne olmayacak bilmiyoruz. Rüzgar santrali kocaman kocaman pervane tribünleri oraya yerleştirecekler.
4: Evet.
5: O elektrik üretecek. Kazanacak olan Galata Wind şirketi olacak. Yani bunun Kayseri'ye ne faydası olacak bilmiyorum. O tribünlerde çalışacak olan, bu memlekette yaşayan ya da Yahyalı'da yaşayan ya da Çamlıca'da yaşayan insanlara bunun ne faydası olacak ben bilmiyorum. Bu ülkeye yapılmış bir yatırım mıdır? Evet, bu ülkeye yapılmış bir yatırımdır.
4: Aynen.
5: Enerji kazanımı noktasında ciddi bir fayda sağlayacaktır. Çünkü bizim dış borcumuzun çoğunu zaten enerjide, enerjiye yapmış olduğumuz ödemeler. Gerek doğalgaz olsun, gerek elektrik olsun. Şimdi biz kendi enerjimizi kendimiz üretebilirsek ne mutlu. Bunu Galata'yla yapmayalım da işte kendi içimizde yapalım. Onların yapmış olduğu yatırımı bu memleket, bu hükümet, bu ekonomi yönetimi, bu Sanayi Ticaret Bakanlığı, ne bileyim bu savunma müsteşarlığı mıdır, artık adı kimse, ya da Sanayi Ticaret Teknoloji Bakanlığı mıdır, bunların hepsinin yapacağı çalışmalarla Biz bu santralleri kendi ülkemize kurabiliriz. Hidroelektrik santrallerinden, termik santrallerden kurtulabiliriz. Yani evet, hidroelektrik belki mantıklı ama termik santraller artık çok ciddi sıkıntı. Hani havayı kirletiyor, toprağı kirletiyor vesaire. Şimdi elimizin altında çok ciddi bir toprak var. Bu vatan, bu Anadolu toprakları çok büyük, çok güzel. Yıllık güneşlenme seviyesi çok yüksek olan bir yerde yaşıyoruz. Böyle topraklar. Büyük Atatürk bize çok güzel bir memleketi kurtarmış, elimize teslim etmiş ama biz kıymetini bilemiyoruz şu dönemde. Yani elektrik santrallerimiz olsun, rüzgar santrallerimiz olsun, kendi elektriğimizi fazlasıyla kendimiz üretebiliriz. Bugün Karadeniz doğalgazı gelecek, öyle olacak, böyle olacak dedik. Hala bir şey görmüş olduğumuzda yok. Hani neyi tüketiyoruz, neyi kimden, hangi fiyatı alıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor? Bununla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Hani açıklanan rakamlara karşı da bir güven de duyamıyoruz. Evet. İşte en basiti enflasyon rakamları. Güven duymadığımız bir yerde de büyük sorular sormak da herhalde düşünme yapımız gereği. Allah çünkü herkese akıl fikir vermiş ama hani düşünebilirseniz diye de oraya bir şerh de düşmüş. Siz hiç düşünmez misiniz ki gibi. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde var zaten.
4: Evet. Servilat Bey, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir konu var mı acaba?
5: Vallahi izleyenlere teşekkür ederiz. Eğer ki bir soruları vesaire olacak olursa yayın zaten sayfamızda olacaktır ya da YouTube'a yüklenecektir.
4: Evet, yüklenecek.
5: Buralardan sorularınız olursa ya da canlı yayında sorular, bundan sonraki hafta bugün artık geçti. Canlı yayında da sorularınız olursa interaktif olarak bunları
4: değinmek istediğiniz konular olursa, sorular tabii olursa bize yazabilirsiniz. Haftaya konuşmak istediğimiz konular hakkında bizlere soru sorabilirsiniz.
5: Sormuş olduğunuz, merak etmiş olduğunuz bazı konular vardır. Onlarla alakalı da sorarsanız biz de sizinle bilgilerimizi paylaşırız. Çünkü bilgi paylaşılırsa büyür.
4: Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
5: Siz de sağ olun.
4: Haftaya tekrardan saat 10'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
3: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz sona erdi.
2: Yayın tekrarı.
3: 38 saniyede bugün.
6: Talas'ta şiddetli yağış nedeniyle araçlar suyun altında kaldı. Mimar Sinan'da şiddetli yağış

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınavı hazırlıkları için Cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökçe Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökçe Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntılar çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melikgazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak YSS mükellefi sayılmak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda 1. dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, 2. dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, 3. dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Programımıza besteci, solist ve orkestra şefi, Türk sanat müziği sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu ile başlıyoruz. Necdet Tokatlıoğlu 1933 yılında İzmir'e bağlı Yelki'de doğdu. Müziğe ilk adımını 1948 yılında 15 yaşındayken İzmir Türk Musikisi Cemiyeti'ne girerek attı. Ahmet Aksoy ve İlyas Tonguç'tan özel müzik dersleri aldı.

1951 yılında Mehmet Kasabalı'dan UT ve Nota dersleri alan Tokatlıoğlu, 1952 yılında TRT İzmir Radyosu'na giren ilk ses sanatçılarından biri oldu. İlk bestesini yaptığı 1954'te yetişmiş sanatçı sınavını kazanarak TRT Ankara Radyosu'na girdi ve burada UT ve ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı.

Necdet Tokatlıoğlu TRT Ankara Radyosu'nda çalıştığı dönemde bir yandan da Mesude Çağlayan ve Saadet İkesus'tan şan dersleri aldı. 1960'da TRT Ankara Radyosu müzik yayınları şefliğine atanan Tokatlıoğlu, bu görevin sonrasında 1970'ten emekli olduğu 1981 yılına dek radyoda solistlik görevinin yanı sıra koristlik ve program şefliği yaptı.

Sanatçı, kendi isteğiyle emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşti ve çalışmalarını burada sürdürdü. Pek çok ödül ve plaket sahibi olan Tokatlıoğlu, aynı zamanda birçok uluslararası organizasyonda da görev aldı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi.

flüt ve piyanoyu ileri derecede çalan Necdet Tokatlıoğlu, yaşamının son yıllarında İstanbul Koç Alyans Korosu'nu ve adı verilen Necdet Tokatlıoğlu Kapataş Musiki Derneği Korosu'nu çalıştırdı. 20 Mayıs 2007'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından doğduğu yer olan Güzelbahçe Yelke'ye de heykeli dikildi.

Kendi bestelerinden oluşan 5 plak ve çok sayıda 45'lik plak dolduran Tokatlıoğlu'nun 95'e yakın Türk sanat müziği bestesinin 68'i TRT repertuarında bulunmakta. Sanatçı 27 Eylül 2008'de İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İzmir'de defnedildi.

şimdiki sanatçımız Gönül Yazar. Gönül Yazar 12 Ağustos 1936 tarihinde Erzincanlı yol müteahhiti Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan yazar, ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler almaya başladı. Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi yarışmasında birinci seçilerek atılan Gönül Yazar, aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi. Ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi.

sanatçı Fahri Kopuz, Supi Ziya Özbekkan ve Melahat Pars gibi hocalardan bir yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçen sanatçı, 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren birçok filmde şarkılar seslendirdi.

Gönül Yazar 1962'de yayınladığı Aman Aman Gül Pembe, Kalemi Al Eline 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonrasındaysa iki kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayımladığı Maksadım Sana Naz Yapmak, Gönül Yazar Diyorlardır oldu. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından Taş Bebek lakabıyla anılmaya başlayan sanatçının ilk filminin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok film çekildi.

Alaturka sahne sanatçısı olan yazar, okuduğu pop müzik tarzındaki plaklarıyla ve programlarıyla da ilgi gördü. Yaşar Güvenir'in Sensiz Saadet Neymiş isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı Taş Bebek ve 1989 yılında yayınladığı Gönülden Gönüllere albümleri sevenleri tarafından oldukça beğenildi. 1968 yılında Erol Simavi ile olan birlikteliğinden 1970 yılında Yasemin adlı bir kızı oldu.

Gönül Yazar 25 yıl aradan sonra İstanbul'da büyük kulüpte sahne aldı. 18 Ocak 2020'de Nostaljik Aile Gazinosu konseptiyle gerçekleşen etkinlikte sanatçıya sahnede Gülden Karaböcek, Seyyal Taner, Semiha Yankı, Ersan Erdura, İskender Doğan ve Rana Alagöz gibi isimler eşlik etti. Sanatçı yaşamını hala İstanbul'da sürdürmekte. 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda başka değerli sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün.
2: Talas'ta şiddetli yağış nedeniyle araçlar suyun altında kaldı. Mimar Sinan'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. YKS'ye giriş belgeleri erişime açıldı.
1: Bugün.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için Cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir Merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa Merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökçe Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökçe Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edip mühendislerimizi onlar için seferber edip onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
6: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
7: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
0: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek, ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir Merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa Merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökçe Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökçe Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan, benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek, hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: için özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezli 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Göktin Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Göktin Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden de. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melik Gazi Belediyesi, Sanat Melik Gazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek, hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntılar çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melik Gazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilk

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek, ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökçe Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökçe Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği, istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan, benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentorluk noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden dedim. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek, hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntıları çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melikgazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmaktadır.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
6: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilk

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı ve CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şikayet eden de dava açan da CHP'li. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklamasında bulundu. İyi Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1.022.658 adayın katılacağı liselere geçiş sistemi sınav hazırlıkları için cuma günü öğrenci, öğretmen ve kurumlara bir gün idari izin verildiğini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, Ağrı'da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili teftiş kurulunun süreci başlattığını belirterek ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çeşitli suçlardan 402 yıla kadar hapsi istendi. İzmir merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul merkezi 4 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlarda örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki çalışmalar bittiğinde seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Gökti Melik Gazi Kim Teknoloji Anonim Şirketi Teknoloji Atölyesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Gökdilip Akademi başladığı andan itibaren sadece atölyelerin kuruluşu değil, bizim projemizi ayırt eden en önemli özelliği istikrarı, inatçı oluşumuz ve devamlılığı ve pes etmeyişimiz. Yoksa bir atölye yapmak okula çok kolay bir iş. Atölye maddi yükünü karşıladığınızda atölye oluyor. Ben ilk başta hamilerimizle, yani özellikle Kayseri'de yüksek teknolojiyle ve teknolojik konulara merakı yüksek olan benim de çok sevdiğim iş insanlarımızla bir araya geldiğimizde ve kendilerine bu projeyi teslim ettiğimizde şunu söyledim. Parasal olarak maddi yükünü karşılayıp bırakacaksanız biz bu projeye başlamıyoruz. Biz tam da Murat Bey'in yaptığı gibi fabrikanızda çocuklarımızı misafir edin. Mühendislerimizi onlar için seferber edin. Onların mentörlük noktasında onlara yardımcı olacağınız, zaman zaman gelip onlarla bir araya geleceğiniz, onların dertlerini dinleyeceğiniz ve onlara yeni ufaklıklar çizebileceğiniz bir zaman istiyorum sizden de. Dolayısıyla onların da kabulüyle beraber bu proje hayata geçti.
1: Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi'de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Burada önemli olan tabii ki insanların bir yerlerde eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi ama aslında bir terapi. Yani burada zaman geçirmek, bir şeyler öğrenmek, hem kendinin bir şeyi öğrendiğini ifade etmek, hem de sosyal bir dayanışma içerisinde arkadaş edinmek ve sosyal bir terapi gibi sorunları, sıkıntılar çözecek bir destek mekanizması oluşturmak. Ama bunun yanında evin geçimine destek vermek isteyen veya çocukların eğitim masrafına katkı sunmak isteyenler var. İşte bunun için biz pazarlanabilir ürünler üretmek üzere Atölye Melikgazi adı altında bir proje başlattık.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortası ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: Milyonlarca vatandaşımızı kapısında adeta bir icra tehdidi gibi dayanan genel sağlık sigortası, yani GSS sistemi bugün ciddi bir vicdan yarasına dönüşmüştür. İşsiz kalan, düzenli geliri olmayan ya da hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler. Şu anki sisteme göre ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız sistem tarafından otomatik olarak GSS mükellefi sayılmak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi'nin spor okulunda yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtları 10 Haziran'da başlayan ve 3 dönem şeklinde düzenlenecek yaz dönemi spor okulunda Birinci dönem 29 Haziran 2026 Pazartesi, 21 Temmuz 2026 Salı, ikinci dönem 22 Temmuz 2026 Çarşamba, 13 Ağustos 2026 Perşembe, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 2026 Cuma, 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Erciyes Evler'de Aile Sağlık Merkezi'nin sonuna gelindiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Aile Sağlığı Merkezimizin planlanma süreci, kamu mülkiyetinin oluşturulması ve ardından hayırsever desteğiyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde artık son aşamaya geldik dedi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: için özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.